senin yanı başında ve şefkat dolu göğsünde uyumalıyım. Çünkü ben senin her yana çiçek açmış, yemişlerle dolu fidana benzeyen güzel yüzüne hasret. Yaşayamam. Son hayalim, son hasretim, son sözüm, martanem, yutkunuşum, uyanışlarımın en güzeli, kadınım benim, kadınım.

Nebe suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 40 ayettir. Nebe haber anlamına gelir. Sure kıyamet haberinden bahisle söze başladığı için bu adla anılmıştır.

0: Onlar neyi soruşturuyorlar? Hakkında ihtilafa düştükleri o büyük kıyamet haberini mi?
1: Kalla seya'lemun.
0: Hayır, onlar yakında bilecekler.
1: Thumme kalla seya'lemun.
0: Yine hayır, elbette yakında bilecekler.
1: Elem nec'alil arda mihada vel cibale evtada.
0: Biz yeryüzünü bir beşik, dağları da birer kazık yapmadık mı?
1: Ve halaknakum ezvaca ve cealna nevmekum subata.
0: Biz sizi çift çift yarattık. Uykunuzu bir dinlenme yaptık.
1: Ve cealnel leyle libasa ve cealnen nehara maaşa.
0: Geceyi karanlığıyla sizi örten bir elbise yaptık. Gündüzü ise geçiminiz için çalışma zamanı kıldık.
1: وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا.
0: Üstünüze 7 sağlam gök bina ettik. Oraya pırıl pırıl parlayan ve ısıtan bir kandil astık.

0: Biz yerden taneler, bitkiler ve dalları birbirine girmiş gür ağaçlı bahçeler çıkaralım diye sıkışmış bulutlardan şarıl şarıl yağan bir su indirdik.
1: İnne yevmel fasli kâne mîkâta. يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ اَفْوَاجًا.
0: Şüphesiz ki iyi ile kötünün ayırt edileceği hüküm günü belirlenmiş bir vakittir. O gün sura üflenir, siz de bölük bölük mahşere gelirsiniz.
1: وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا.
0: O zaman gök açılacak ve birçok kapılar oluşacak. Dağlarsa yürütülüp serap olacak.

0: şeraba.
1: Şüphesiz ki cehennem bir gözetleme yeridir. Azgınlar için bir varış yeridir. Onlar orada sonsuz devirler boyunca kalacaklardır. Onlar orada ne bir serinlik tadacaklar ne de bir içecek. İlla

Ancak yaptıklarına uygun bir ceza olarak kaynar su ve irin içeceklerdir. Çünkü onlar hesaba çekileceklerini hiç ummuyorlardı.

0: عَذَابًا
1: Bizim ayetlerimizi de alabildiklerine yalan saymışlardı. Biz de her şeyi yazarak saymıştık. Onlara, şimdi tadın azabı, size azaptan başka bir şey arttırmayacağız denir.
0: اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا حَدَائِقَ وَاَعْنَابًا وَكَوَاعِبَ اَتْرَابًا وَكَأْسًا دِهَاقًا
1: Gerçekten takva sahipleri için de büyük bir kurtuluş, nice bahçeler, üzüm bağları, göğüsleri tomurcuklanmış aynı yaşta genç kızlar ve dop dolu içecek kadehleri vardır.
0: La yesma'un fiha lagwan ve la kizzaba.
1: Onlar orada boş bir söz ve yalan işitmezler.
0: Cezaen min rabbika ata'en hisaba.
1: Bunlar senin Rabbinden bir mükafat ve yeterli bir bağıştır.
0: Rabbis semawati vel ardı ve ma beynehumer rahman la yemlikun minhu hitaba.
1: Göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbi Rahman olan Allah'tır ki kulları onun karşısında hiç söz söyleyemezler.
0: يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا
1: O gün Cebrail ve melekler sıra sıra dururlar. Rahman olan Allah'ın kendisine izin verdiği kimselerden başkaları konuşamazlar. Allah'ın izin verdiği kimse de ancak doğruyu söyler.
0: ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا
1: İşte bu gerçek olan bir gündür. Artık dileyen Rabbine varacak bir yol tutar.
0: اِنَّ

0: Gerçekten biz sizi yakın bir azaba karşı uyardık. Kişi o gün kendi elleriyle yapıp gönderdiklerine bakar ve kafir, keşke ben toprak olsaydım der. Nazi'at suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 46 ayettir. Nazi'at, söküp çıkaran anlamına gelir. Sure, ruhları söküp çıkaran meleklere yeminle başladığı için bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: النشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا.
1: Kafirlerin canlarını boğarcasına şiddetle söküp çıkaran, müminlerin canlarını ise şefkatle dokunup yavaşça alan meleklere, yüzercesine süzülerek inip de yarış edercesine Allah'ın emirlerini çabucak yerine getiren meleklere ve işleri düzenleyip yöneten meleklere andolsun ki kıyamet mutlaka kopacaktır.
0: يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ.
1: O gün yeri şiddetli bir sarsıntı sarsacak, onun peşinden gelecek olan ikinci sarsıntı da onu izleyecektir.
0: قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ.
1: O gün kalpler korkudan titreyecek, o kalp sahiplerinin gözleri de telaş ve zilletle eğilecektir.

0: النخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة.
1: İnkar edenler, biz çürüyüp dağılmış kemikler haline geldiğimiz zaman mı tekrar eski halimize döndürüleceğiz diyorlar. Öyleyse bu zararlı bir dönüştür diyorlar.
0: فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ
1: Oysa bu sadece bir tek haykırışla olacaktır. O zaman bir de bakarsın ki onlar dirilmiş olarak yerin yüzündedirler.
0: هَلْ أَتَاكَ حَد۪يثُ مُوسَى اِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُورِ

0: İlâ rabbike fetehşâ.
1: Ey Muhammed, Musa'nın haberi sana geldi mi? Hani Rabbi ona kutsal vadi Tuva'da şöyle seslenmişti: sen Firavun'a git, çünkü o azdı. Ona de ki, senin kötülükten temizlenmeye niyetin var mı? Sana Rabbine giden yolu göstereyim ki ondan korkasın.
0: فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبَرَى فَكَذَّبَ وَعَصَى ثُمَّ أَدَبَرَ يَسْعَى فَحَشَرَ فَنَادَى فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى.
1: Musa ona en büyük mucizeyi gösterdi ama o yalanladı ve isyan etti. Sonra fesat çıkarmak üzere arkasını döndü. Derhal adamlarını topladı ve bağırdı: ben sizin en büyük Rabbinizim, dedi. Allah da onu dünya ve ahiret azabıyla yakaladı.
0: İnne fî zâlike le'ibraten limen yahşâ.
1: Şüphesiz ki bunda Allah'tan korkanlar için bir ibret vardır.
0: E entum eşeddu halkan emissemâ. بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا.
1: Ey inkar edenler! Sizi yaratmak mı daha zor, yoksa göğü yaratmak mı? İşte onu Allah bina etti. Onun üst tarafını yükseltti ve ona eksiksiz bir düzen verdi. Onun gecesini kararttı, gündüzünü aydınlığa çıkardı.
0: وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَٰلِكَ دَحَاهَا اخرج منها ماءها ومرعاها.
1: Bundan sonra da yeryüzünü düzgün bir hale getirdi. Ondan da suyunu ve otlağını çıkardı.
0: والجبال ارساها متاعا لكم ولانعامكم.
1: Sizin ve hayvanlarınızın geçimi için dağları sapasağlam yerleştirdi.

0: sa'a ve burrizetil cehîmu limen yara.
1: En büyük felaket olan kıyamet geldiği zaman o gün insan yaptıklarını hatırlar. Cehennem de gören kimseler için apaçık ortaya çıkarılır.
0: فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى.
1: Kim azgınlık edip dünya hayatını tercih ederse şüphesiz ki onun varacağı yer cehennemdir.

0: Kim de Rabbinin huzurunda duracağından korkar ve nefsini kötü arzulardan men ederse, şüphesiz ki onun varacağı yer de cennettir.
1: يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسَاهَا ف۪يمَ اَنْ
0: Candan korkar

0: ضحاها.
1: Sen ancak kıyametten korkan kimseleri uyarabilirsin. Onlar kıyameti gördükleri gün sanki dünyada sadece bir akşam veya kuşluk vakti kadar kaldıklarını sanacaklardır. Abese suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 42 ayettir. Abese yüzünü ekşitti, surat astı demektir. Sure Abese kelimesiyle başladığı için bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Abese ve tevella en ca'ehul a'ma.
1: Peygamber kendisine ama geldi diye yüzünü ekşitip çevirdi.
0: وَمَا يُدَرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى اَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى.
1: Ey Muhammed! Ne bilirsin, belki o kötülükten temizlenecekti veya öğüt alacaktı da o öğüt kendisine fayda sağlayacaktı.
0: اَمَّا مَنْ اِسْتَغْنَى فَاَنْتَ لَهُ تَصَدَّى وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى.
1: Ama sen öğüde ihtiyaç duymayan kimseye yönelip onunla ilgileniyorsun. Oysa onun kötülükten temizlenmemesinden sana ne?
0: وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى.
1: Sen Allah'tan korkup İslam'ı öğrenmek için koşarak sana gelen kimseye aldırmayıp başkalarıyla oyalanıyorsun.
0: كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ.
1: Hayır, böyle yapma. Çünkü bu ayetler birer öğüttür. Dileyen ondan öğüt alır.
0: فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ.
1: O çok kıymetli ve itaatkar katip meleklerin elleriyle yazılıp yüce makamlara kaldırılmış olan çok şerefli ve tertemiz sahifelerdedir.
0: قُتِلَ الْاِنْسَانُ مَا اَكْفَرَهُ مِنْ اَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ مِنْ نُطَفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ.
1: Kahrolası insan ne kadar da nankördür. Allah onu hangi şeyden yarattı? Onu bir damla sudan yarattı da ölçülü bir şekil verdi.
0: ثُمَّ السَّب۪يلَ يَسَّرَهُ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقَبَرَهُ ثُمَّ اِذَا شَاءَ اَنْشَرَهُ.
1: Sonra ona tutacağı yolu kolaylaştırdı. Sonra onu öldürüp kabre koydu. Sonra da dilediği zaman onu tekrar diriltir.
0: كَلَّا لَمَّا يَقَضِ مَا أَمَرَهُ.

0: Hayır, insan Allah'ın kendisine emrettiği şeyi yerine getirmedi. İnsan yiyeceğine bir baksın. Gerçekten suyu biz bol bol yağdırdık.
1: ثُمَّ شَقَقَنَا الْأَرْضَ شَقَّا فَاَنْبَتْنَا ف۪يهَا حَبَّا وَعِنَبًا وَقَبَّا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا

0: en'amikum.
1: Sonra yeri güzelce yardık da orada sizin ve hayvanlarınızın geçimi için taneli ekinler, üzümler, yoncalar, zeytinler, hurmalar, sık ağaçlı bahçeler, meyveler ve otlaklar bitirdik.

0: وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه.
1: Kulakları sağır edecek kıyamet gürültüsü geldiği zaman, o günde kişi kardeşinden, anasından, babasından, karısından ve çocuklarından kaçar. O gün onlardan herkes

0: kendisine yetecek bir işi vardır.
1: Vucuhun yevmeizin musfirah, dahikatun mustebşirah.
0: O gün pırıl pırıl parlayan, gülen, sevinen yüzler vardır.
1: Ve vucuhun yevmeizin aleyha gaberah, terhekuha katerah.
0: Yine o gün üzerleri tozlanmış, karanlık ve siyahlık bürümüş yüzler de vardır.
1: Ulaike humul keferatul fecerah.
0: İşte onlar inkar edip günaha dalan kimselerdir. Tekvir suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 29 ayettir. Tekvir, dürmek, sarmak, bir araya toplamak manalarına gelir. İlk ayette kıyamet günü güneşin dürülüp söndürüleceği ifade edildiğinden surede bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. İzeşşemsu kuvirat.
0: Güneş dürülüp söndürüldüğü zaman.
1: Ve izen nucumun kederat.
0: Yıldızlar kararıp düştüğü zaman.
1: Ve izel cibalu suyirat.
0: Dağlar yerinden koparılıp yürütüldüğü zaman.
1: Ve izel işaru uttilat.
0: Doğurması yaklaşmış gebe develer sahibinin şaşkınlığından dolayı başıboş bırakıldığı zaman.
1: وَاِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ.
0: Vahşi hayvanlar bir araya toplandığı zaman.
1: وَاِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ.
0: Denizler birbirine dolup kaynaştırıldığı zaman.
1: وَاِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ.
0: Ruhlar bedenle birleştirildiği zaman.
1: وَاِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ. بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ.
0: Diri diri gömülen kız çocuğuna hangi günahı yüzünden öldürüldüğü sorulduğu zaman.
1: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ.
0: Amel defterleri açılıp yayıldığı zaman.
1: وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ.
0: Gökyüzü sıyrılıp açıldığı zaman.
1: وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ.
0: Cehennem kafirler için alevlendirildiği zaman.
1: وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ.
0: Cennet müminlere yaklaştırıldığı zaman.
1: عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ.
0: Herkes önceden ne hazırladığını görüp bilecektir.
1: فَلَا أُقَسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ وَالْلَّيْلِ اِذَا عَسْعَسِ وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسِ. İnnehu leqavlu rasulin kerim.
0: Gece görünüp gündüz gizlenen yıldızlara, akıp giderek gözden kaybolan gezegenlere, kararmaya başlayan geceye ve ağarmaya başlayan sabaha yemin ederim ki Kur'an çok şerefli bir elçinin Allah'tan getirdiği sözdür.
1: Zî kuvvetin inde zil arşi mekîn.
0: O elçi çok güçlüdür. Arşın sahibi olan Allah'ın nezdinde yüksek bir itibara sahiptir.
1: Muta'in semme emin.
0: Orada melekler tarafından kendisine itaat edilen güvenilir bir elçidir.
1: Ve mâ sahibukum bimecnun.
0: Sizin arkadaşınız Muhammed asla bir deli değildir.
1: وَلَقَدْ رَآهُ بِالْاُفُقِ الْمُب۪ينَ.
0: Andolsun ki o Cebrail'i apaçık ufukta görmüştür.
1: وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَن۪ينَ.
0: O gayba ait haberleri söylemede asla cimri değildir.
1: وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّج۪يمِ فَاَيْنَ تَذْهَبُونَ.
0: Kur'an da Allah'ın huzurundan kovulan bir şeytan sözü değildir. O halde siz nereye gidiyorsunuz?
1: İn

Ama alemlerin Rabbi olan Allah istemedikçe siz isteyemezsiniz. İnfitar suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 19 ayettir. İnfitar, yarılmak anlamına gelir. Sure, kıyamet günü göğün yarılacağını ifade ederek başladığı için bu adla anılmıştır.

0: فطرت
1: gök yarıldığı zaman
0: وإذا الكواكب انتثرت
1: yıldızlar dağılıp döküldüğü zaman
0: وإذا البحار فجرت
1: denizler kaynaştırılıp fışkırtıldığı zaman
0: وإذا القبور بعثرت
1: ve kabirler alt üst edilip içindekiler çıkarıldığı zaman
0: علمت نفس ما قدمت وأخرت
1: insan önceden neyi yapıp gönderdiğini ve neyi yapmayıp geri bıraktığını anlayacaktır.
0: Ya eyyuhel insanu ma garraka bi rabbikel kerim.
1: Ey insan, lütuf ve ihsanı bol olan Rabbine karşı seni aldatan nedir?
0: Elle

0: erakkebek.
1: Seni yaratan, organlarını düzene koyan, sana ölçülü bir şekil veren ve seni dilediği en güzel biçimde meydana getiren odur.
0: Kellâ bel tukezzibûne biddîn.
1: Hayır, siz hesap ve ceza gününü yalanlıyorsunuz.
0: Ve inne aleykum lehâfidîn. Kirâmen kâtibîn.
1: Oysa sizin başınızda yaptıklarınızı yazan çok değerli muhafız melekler vardır.
0: Ya'lemûne mâ tef'alûn.
1: Onlar sizin ne yaptığınızı bilirler.
0: İnnel ebrâre lefî ne'îm.
1: Şüphesiz ki iyiler mutlaka cennette nimet içindedirler.
0: Ve innel fuccâre lefî cehîm.
1: Kötüler de mutlaka yakıcı bir ateş içindedirler.
0: Yaslevnehâ yevmeddîn.
1: Onlar hesap ve ceza günü oraya gireceklerdir.
0: وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ.
1: Onlar hiçbir zaman ateşten uzak kalacak değillerdir.
0: وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينَ.
1: Hesap ve ceza gününün ne olduğunu sen bilir misin?
0: ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينَ.
1: Evet, onu sana bildiren nedir? Nedir acaba hesap ve ceza günü?
0: يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ.
1: O gün kimse kimseye hiçbir yardımda bulunamayacaktır. O gün emir ve hüküm yalnız Allah'a aittir. Mutaffifin suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 36 ayettir. Mutaffifin, ölçüyü ve tartıyı eksik tutup hile yapanlar anlamına gelir. Sure, ölçüde hile yapanların kötülüğünü ifade ederek başladığı için bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Veylül lil mutaffifin.
1: Ölçüde ve tartıda hile yapanların vay haline.
0: اَلَّذ۪ينَ اِذَا اَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ.
1: Onlar insanlardan bir şey ölçüp aldıkları zaman ölçüyü tam yaparlar.
0: وَاِذَا كَالُوهُمْ اَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ.
1: Kendileri onlara vermek için ölçtükleri veya tarttıkları zaman da ölçüyü ve tartıyı eksik tutarlar.
0: اَلَا

0: Azim.
1: Yoksa onlar kendilerinin öldükten sonra büyük bir gün için tekrar diriltileceklerini bilmiyorlar mı?
0: يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ
1: O gün insanlar alemlerin Rabbi olan Allah'ın huzurunda duracaklardır.
0: كَلَّا اِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينَ
1: Hayır, hile yapmayın. Doğrusu inanmayıp günaha dalanların amel defterleri siccin denen kitaptadır.
0: وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينَ كِتَابٌ مَرْقُومٌ
1: Siccinin ne olduğunu sen bilir misin? O yazılmış bir kitaptır.
0: وَيْلُ

0: O gün hesap ve ceza gününe yalan deyip gerçeği yalan sayanların vay haline.
1: وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ
0: Onu ancak haddi aşan ve günaha düşkün olan bir kimse yalanlar.
1: اِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْاَوَّلِينَ
0: Bizim ayetlerimiz kendisine okunduğu zaman o, bunlar öncekilerin masallarıdır, der.
1: كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ
0: Hayır, doğrusu onların kazandıkları günahlar kalplerini paslandırıp bürümüştür.
1: كَلَّا اِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ
0: Hayır, onlar o gün gerçekten Rablerini görmekten mahrumdurlar.
1: ثُمَّ اِنَّهُمْ لَصَالُ الْجَحِيمِ
0: Sonra onlar mutlaka o alevli ateşe gireceklerdir.
1: ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذ۪ي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ
0: Sonra da onlara işte sizin yalanlayıp durduğunuz azap budur denecektir.
1: كَلَّا اِنَّ كِتَابَ الْأَبَرَارِ لَف۪ي عِلِّيِّينَ
0: Ama iyilerin amel defterleri ise illiyun denen kitaptadır.
1: وَمَا

0: İlliyyunun ne olduğunu sen bilir misin? O yazılmış bir kitaptır.
1: Yeşheduhul mukarrabun.
0: Onu Allah'a yakın olan melekler görüp içindekilere şahitlik ederler.
1: İnnel ebrara lefî ne'im.
0: Şüphesiz ki iyiler mutlaka cennette nimet içindedirler.
1: Alel erâiki yanzurûn.
0: Tahtlar üzerinde oturup kendilerine verilen nimetleri seyrederler.
1: Te'arifu fî vücûhihim nazraten ne'im.
0: Sen onların yüzlerinde nimete kavuşmanın sevinç pırıltısını görüp kendilerini tanırsın.
1: Yusqa.

0: Onlara ağzı mühürlü olup içildikten sonra misk gibi kokan saf bir cennet şarabı sunulur. Öyleyse imrenip yarışmak isteyenler yalnız bunun için yarışsınlar.
1: وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ
0: O şarabın karışımı yalnız Allah'a yakın olan kulların içeceği Tesnim denen bir pınardandır.
1: اِنَّ الَّذ۪ينَ اَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ
0: Günah işleyenler dünyada iman edenlerle alay edip gülüyorlardı.
1: وَاِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ
0: Müminler yanlarından geçtikleri zaman onlar birbirlerine göz kırpıyorlardı.
1: وَاِذَا

0: Onlar müminleri gördükleri zaman işte bunlar sapıklardır diyorlardı.
1: وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ
0: Oysa onlar müminlerin üzerine gözcüler olarak gönderilmemişlerdi.
1: فَالْيَوْمَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ
0: İşte bugün de iman edenler kafirlere güleceklerdir.

Tahtlar üzerinde oturup o kâfirler yaptıklarının cezasını gördüler mi diye onların halini seyredeceklerdir. İnşikak suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 25 ayettir. İnşikak, yarılmak demektir. İlk ayette kıyamet günü göğün yarılacağı ifade edildiği için bu adla anılmıştır. Bismillahirrahmanirrahim.

0: وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ.
1: Gök yarıldı ve kendisine yaraşır bir şekilde Rabbinin emrini dinleyip boyun eğdiği zaman.
0: وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ.
1: Yer uzatılıp dümdüz edildiği, içinde bulunanları dışarı atıp boşaldığı ve kendisine yaraşır bir şekilde Rabbinin emrini dinleyip boyun eğdiği zaman herkes yaptığının karşılığını görecektir.
0: Yeah.

0: Ey insan! Şüphesiz ki sen Rabbine kavuşuncaya kadar çabalayıp duracaksın. Ama nihayet ona kavuşacaksın.
1: فَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَم۪ينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَس۪يرًا وَيَنْقَلِبُ اِلَى اَهْلِهِ مَسْرُورًا
0: Amel defteri sağından verilen kimse kolayca vereceği bir hesaba çekilecek ve cennetteki ailesine sevinçle dönecektir.
1: وَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا اِنَّهُ كَانَ ف۪ي اَهْلِهِ مَسْرُورًا
0: Amel defteri arkasından verilene gelince, o da yetiş ölüm diye bağıracak ve alevli ateşe girecektir. Çünkü o dünyadaki ailesi içinde şımarık ve sevinçliydi.

0: مَصِيرًا
1: Çünkü o hiç Rabbine dönmeyeceğini sanmıştı. Hayır, şüphesiz ki Rabbi onu görüyordu.
0: فَلَا أُقَسِمُ بِالشَّفَقُ وَالْلَيْلِ وَمَا وَسَقُ وَالْقَمَرِ اِذَا اتَّسَقُ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقُ
1: Akşamın alaca karanlığına, geceye, onun karanlığı altında topladığı şeylere ve dolunay şeklini alan aya yemin ederim ki siz mutlaka halden hale uğrayacaksınız.
0: فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ
1: O halde onlara ne oldu da inanmıyorlar ve kendilerine Kur'an okunduğu zaman secdeye kapanmıyorlar.
0: بَلِ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ
1: Bilakis inkar edenler gerçeği yalanlıyorlar.
0: وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ
1: Allah onların kalplerinde gizledikleri şeyi daha iyi bilir.
0: فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ
1: Ey Muhammed, sen onlara acı bir azabı müjdele.
0: اِلَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ اَجَرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ
1: Ancak iman edip salih amel işleyenler başka. Onlar için bitmez tükenmez bir mükafat vardır. Bürüç suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 22 ayettir. Bürüç, burçlar anlamına gelir. Sure, burçlara sahip olan göğe yeminle başladığı için bu adla anılmıştır.

0: قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود.
1: Burçlarla donatılmış göğe, geleceği vaat edilen kıyamet gününe, orada hazır bulunanlarla görülen şeylere yemin ederim ki, içi yanan ateşle dolu olan hendekleri kazanlar lanetlenmiştir.
0: اِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ
1: Hani onlar ateşin etrafında oturmuşlar, müminlere yaptıklarını seyrediyorlardı.

0: والأرض والله على كل شيء شهيد.
1: Onlar müminlerden sırf göklerin ve yerin hükümranlığı kendisine ait bulunan, çok güçlü ve övülmeye layık olan Allah'a iman ettikleri için intikam almışlardı. Allah her şeye şahittir.

0: إنما ولهم عذاب الحريق.
1: Şüphesiz ki iman eden erkeklerle iman eden kadınlara işkence yapıp sonra da tövbe etmeyen kimseler için cehennem azabı vardır. Onlar için bir yangın azabı vardır. İn

0: kabir.
1: Doğrusu iman edip salih amel işleyen kimseler için de altlarından ırmaklar akan cennetler vardır. İşte büyük kurtuluş budur.
0: İnne batşe rabbike leşedid.
1: Gerçekten Rabbinin azapla yakalaması çok şiddetlidir.
0: İnnehu huve yubedi'u ve yu'id.
1: Yoktan var eden de, tekrar diriltecek olan da yalnız O'dur.
0: Ve huvel gafurul vedud. Dul arşil mecid. Fe'alun lima yurid.
1: O çok bağışlayıcıdır, sevgi doludur. Arşın sahibidir, çok yücedir. O her istediğini yapar.
0: Hel etâke hadîsul cunûd Fir'aun ve Semud.
1: Ey Muhammed! Firavun ve Semud ordularının haberi sana geldi mi?
0: Belillezîne keferû fî tekzîb.
1: Doğrusu inkar edenler hala yalanlamaktadırlar.
0: Vallahu min verâihim muhît.
1: Oysa Allah onları arkalarından kuşatmıştır, kurtulamazlar.
0: Bel huve Kur'anun mecid fi levhim mahfuz.
1: Doğrusu o kitap levh-i mahfuzda yazılı bulunan şanlı ve şerefli bir Kur'an'dır. Tarık suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 17 ayettir. Tarık, geceliğin ortaya çıkan yıldız demektir. Sure, göğe ve geceliğin ortaya çıkan yıldıza yeminle başladığı için bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Ve's-semâi ve't-târiq. Ve mâ edrâke met-târiq. En-necmü's-sâkib. İn kullu nefsin lemmâ aleyhâ hâfiz.
1: Göğe ve Tarık'a, geceliğin ortaya çıkan yıldıza andolsun ki, Tarık'ın ne olduğunu sen bilir misin? O, karanlığı delen parlak bir yıldızdır. Herkesin başında mutlaka bir muhafız melek vardır.
0: فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ مِمَّ خُلِقُ.
1: O halde insan neden yaratıldığına bir baksın.
0: خُلِقَ مِمَّا اِنْدَافِقُ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ.
1: O, bel kemiğiyle göğüs kemikleri arasından süzülüp çıkan atılgan bir sudan yaratılmıştır.
0: اِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ يَوْمَ تُبَلَى السَّرَائِرُ فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ.
1: Gerçekten Allah onu öldükten sonra tekrar diriltmeye kadirdir. O gün bütün sırlar ortaya çıkar. Artık insanın ne bir gücü vardır ne de bir yardımcısı.
0: وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ.
1: İçinde olayların dönüp dolaştığı göğe, bitkiler ve kaynaklar için yarılan yere andolsun ki o Kur'an gerçekten hakla batılı ayırt eden bir sözdür.
0: وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ اِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَاَكِيدُ كَيْدًا.
1: O bir şaka ve eğlence değildir. Kafirler onu iptal etmek için durmadan tuzak kuruyorlar. Ben de onların tuzaklarını boşa çıkarıyorum.
0: فَمَهِّلِ الْكَافِر۪ينَ اَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا.
1: Ey Muhammed! Şimdilik sen kafirlere mühlet ver. Onlara biraz süre tanı. Âlâ suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 19 ayettir. Âlâ, en yüce, en yüksek anlamına gelir. Sure, her şeyden yüce olan Allah'ın tesbih edilmesi emriyle başladığı için bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Sebbih isme rabbikel e'lâ.
1: Yüce Rabbinin ismini tesbih et.
0: اَلَّذ۪ي خَلَقَ فَسَوَّى.
1: O her şeyi yaratmış ve düzgün bir şekle koymuştur.
0: وَالَّذ۪ي قَدَّرَ فَهَدَى.
1: O varlığı ölçülü bir şekilde takdir etmiş ve hedefe ulaşacak yolu göstermiştir.
0: وَالَّذ۪ي اَخْرَجَ الْمَرْعَى فَجَعَلَهُ غُثَاءً اَحْوَى
1: O, otlaklarda yeşil otlar çıkarmış, sonra da onları simsiyah ve kuru bir çerçöp haline getirmiştir.
0: سَنُقَرِئُ

0: يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى.
1: Ey Muhammed, biz sana Kur'an'ı okutacağız ve sen onu asla unutmayacaksın. Ancak Allah'ın dilediği hariç. Çünkü o açık olanı da bilir, gizli kalanı da.
0: وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ اِنَّ فَعَتِ الذِّكْرَى.
1: Biz seni en kolay yola iletip başarılı kılacağız. Eğer öğüt bir yarar sağlayacaksa öğüt ver.
0: سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى.
1: Allah'tan korkan kimse ondan öğüt alacaktır.
0: وَيَتَ

0: ve la yahya.
1: En büyük ateşe girecek olan bedbaht kimse de ondan kaçınacaktır. Sonra da o ateşte ne ölecek ne de yaşayacaktır.
0: قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى.
1: Kötülükten temizlenen ve Rabbinin ismini zikredip namaz kılan mutlaka kurtuluşa erecektir.
0: بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى.
1: Ama siz dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Oysa ahiret hayatı daha hayırlı ve daha süreklidir.
0: İnne hâzâ lefis suhufil ula, suhufi İbrahim ve Musa.
1: Şüphesiz ki bu hükümler elbette önceki kitaplarda, İbrahim'in ve Musa'nın kitaplarında da vardı. Huaşiye suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 26 ayettir. Huaşiye, kaplayan, örten anlamına gelir. Her şeyi kaplayacak olan kıyamet haberiyle başladığı için surede bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Hel etâke hadîthul gâşiye.
1: Ey Muhammed! Dehşeti her şeyi kaplayacak olan kıyametin haberi sana geldi mi?
0: Vucûhun yevme izin hâşi'e. Âmiletun nâsibe. Teslâ nâran hâmiye.
1: O gün bir takım yüzler vardır ki rezillikten alçalmışlardır. Onlar çalışmışlar fakat boşuna yorulmuşlardır. Onlar kızgın bir ateşe gireceklerdir.
0: Tusqa min aynin aniye. Leysa lehum.

Onlara kaynar su akıtan bir gözeden içirilecektir. Onların orada beslemeyen ve açlığı gidermeyen, acı ve kötü kokulu bir dikenden başka da yiyecekleri yoktur.

0: عَالِيَةً لَا تَسْمَعُ ف۪يهَا لَاغِيَةً.
1: Yine o gün bir takım yüzler de vardır ki nimet içinde mutludurlar. Dünyadaki çalışmalarından hoşnutturlar. Onlar yüksek bir cennettedirler. Orada asla boş bir söz bile duymayacaklardır.
2: Sadakallahu al-azim.
1: Yüce Allah doğru söylemiştir.

her şeye gücü yeten kuvvetinden, önünde her şeyin boyun eğdiği kudretinden, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden, her şeyi kaplayan azametinden, her şeyi kuşatan ilminden, her şeyi aydınlatan nurundan istiyor ve bekliyorum. Ey nur, ey Kuddüs, ey iyiliklerin ilki ve sonların sonu, Rabbim, ismet perdesini yırtan günahlarımı affet. Ümitsizliğe sebep olan günahlarımı affet. Nimetleri değiştiren hatalarımı affet. Duaların kabulünü engelleyen, belalar getiren, işlediğim bütün günahları ve yaptığım bütün hataları affet. Rabbim, zikrinle sana yaklaşabilirim, biliyorum. Rahmetinden beni kendine yaklaştırmanı diliyorum. Bana şükrü öğretmeni, zikrini ilham etmeni diliyorum. Bana merhamet etmeni, beni verdiğine razı ve kanaatkar kılmanı diliyorum. Sen ki ihtiyacı olana verirsin, kapına geleni geri çevirmezsin. Ey Rabbim, senin saltanatın yücedir. Kimine gizli, kimine apaçıksın. Rabbim, biliyorum ki senden başka günahlarımı bağışlayacak, suçlarımı örtecek kimse yok. Biliyorum ki ben nefsime zulmettim, sana itaat etmedim. Bütün bunlara rağmen beni unutmadığından ve bana lütfettiğinden dolayı kalbim sana kavuşma arzusuyla yanıyor. Rabbim, biliyorum ki sen benim dostumsun. Her kötülüğümü örtensin. Başıma gelen her belayı hafifletensin. Rabbim, görüyorum ki zincirlerim beni çökertti. Çirkin ve boş emellerim beni senden uzaklaştırdı. Dünya beni aldattı. Gururum ve kayıtsızlığım kalbimi katılaştırdı. Rabbim, biliyorum ki sen benim dostumsun. Beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Affet beni ey Rabbim. Arz edeyim ki senin ateşine dayandım. Her acıya göğüs gerdim. Ama senin rahmetinden bir an bile uzak kalmaya dayanamam, biliyorsun. Ey Kerim ve Rahim olan Rabbim, yemin ediyorum ki eğer konuşmama izin verirsen, senin kapında her an coşarım. Feryat edenlerin feryadı gibi kapında feryat ederim. Kaybedenlerin ağlaması gibi ağlarım. Çağırıyorum seni ey müminlerin dostu, ümitsizlerin ümidi, güçsüzlerin dayanağı, ağlayanların sevgilisi. Seni vücudumun tüm zerreleriyle çağırıyorum. Rahmetine ümitle koşuyorum. Görüyorsun ki bu kalp senden ayrılmanın acısını duyuyor. Bu dil seni anıyor. Bu kalp seni arıyor ve ağlıyor. Ah Rabbim, o nasıl azapta kalabilir? O senin affedeceğinden ümitlidir, emindir. Senin sevgini arzuladığı halde ateş onu nasıl yakabilir? Onun güçsüzlüğünü biliyorsun. O bu acıları daha ne kadar taşıyabilir? Sen ona yol gösterirsen, ateşin sıcaklığı ona nasıl zarar verebilir? O seni Rabbim diye çağırmaktadır. Ruhunda senin izlerin varken, onu nasıl ateşe atabilirsin? Hayır, asla sen bunları yapmazsın. Ben senin keremini biliyorum, merhametini biliyorum.
Senin isimlerin mukaddestir. Sen insanlara kendini tanıttın. Rahmetinle kalplerini okşadın. Rahmetini benden esirgeme ey Rabbim. Bil ki sana muhtacım. Gizlice yaptığım günahlar senin ilmindedir. Tüm zerrelerimle sana sığınıyorum Rabbim. Rahmetinle, şefkatinle beni kucakla. Amin.

0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Balıkesir İzmir Devlet Yolu'nun 18-19. kilometreleri, Aydın Denizli Otoyolu Denizli istikameti 11-16. kilometreleri, Trabzon Rize Yolu'nun 0-11. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
0: Dynobil'e. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu. Reklam.

0: geldik. Hadi, hadi, vurdu ve gol! Harikasınız, harikasınız.
1: Uzatmadan bitir, galibiyet getir. Şampiyonuz, şampiyonuz, şampiyonuz bitir.
2: Reklam.

0: Reklam.
1: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
2: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
3: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.

0: yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10.000 lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2.349.900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
2: Bu yemek nasıl yetişecek ya?
3: Diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemek yetişecek mi derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak, elektrikli ocaklara göre 3 kata kadar daha hızlı pişirir. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
4: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
5: Reklam. Radyo 7.
6: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah başlıyor.
7: Gününüz aydın olsun sevgili dostlar. Radyo 7'ye, Türkiye radyolarının parlayan yıldızı Radyo 7'ye hoş geldiniz ve Radyo 7'nin uyandıran yayınına Mehmet Can'la 7 gün 7 sabaha da. Perşembe sabahındayız. Takvimimiz 18 Haziran 2026'yı gösteriyor ya da hicri takvimle 3 Muharrem 1448'i canım ülkemin saati 7'ye 3 hatta 4 dakika geçiyor. Evelallah yine sizinleyiz. Ben Mehmet Can, her birinizi muhabbetle, saygıyla selamlıyorum. Biliyorum uzakta ve yakında olanlarınız var. Biliyorum yayını dinlediği halde yazanlarınız var, yazamayanlarınız var, imkanı olmayanlar var ve biliyorum böyle alışkanlığı olmayanlar da var. Her birinize saygı duyuyorum, gönülden selamlıyorum hepinizi. 0507-977-0101'i önce hatırlatalım ki yazabilenler bize yazsınlar diye. İlk 30 dakikadaki ilk mesaj kimden ve nereden? Evelallah kelime kelime okuruz. Peki duamızı edelim, yolumuza çıkalım kardeşim Furkan Bayraktar'la birlikte. Ya Rabbi, bize nasip ettiğin, bize lütfettiğin her bir nimet için sana sonsuz kere sonsuz şükürler olsun. Allah'ım o nimetlerin bereketini arttır, ziyadesiyle lütfeyle. Sadece sana kulluk ederek senden isteyenlere de bahşeyle. Sen merhametlisin, sen vaadinden dönmezsin, sen lütufkarsın, sen bonkörsün. Ya Rabbi, rızkımızı bollaştır, kazancımızı helal eyle. İşlerimiz var, gözümüzde dağ gibi gözüken sorunlarımız, ne olur onları çöz, onları kolaylaştır. Ya Rabbi, kalplerimizi huzurla, imanla ve muhabbetinle doldur. Evlerimize huzurumuzu bahşet. Bedenimize sağlığımızı lütfet. İşlerimize bereketimizi ver ne olur. Bu güzel günün bize, şu anda amin diyen dostlarımızın her birine, onların sevdiklerine, ailelerine, evlatlarımıza huzurla, mutlulukla, bereketle geçen bir gün eyle. Ya Rabbi, bizi doğru yoldan ayırma. Ayağımızı kaydırma. Allah'ım bizi kendimize bir şey sandırma. Bizi bize bırakma. İyi bir şey yapıyorum zannederek, yanlış işler yapmaktan da, doğru yolda gidiyorum zannederek, yanlış yola sapmaktan da bizi muhafaza eyle. Ve ya Rabbi ne olur, zalimin zulmünün hesabının görüldüğü günde bizi intikamın için memur eyle. O kuru kafalardan biri de biz olabilelim dedim. Amin diye de ekledim ve artık buyurunuz başladım.
8: 7 gün 7 sabah.
6: Basından başlıklar.
7: Efendim Kenan ilk 11'e dönüyor. Montella teknik direktör, amili futbol takımının teknik adamı Vincenzo Montella Paraguay maçında değişiklik yapacak. Kerem'in yerine, Kerem Aktürkoğlu'nun yerine Kenan'ın ilk 11'de başlaması bekleniyor. Haberiniz olsun. Ama Paraguay da bizi Avustralya maçının tecrübesiyle karşılayacaktır. Ona dair de muhakkak bir formülü, bir stratejisi vardır Vincenzo'nun. Yoksa bodoslama gitmiş oluruz. Sadece Kenan'la bu iş çözülmesi güç gibi. Fener'e tanıdık rakip geldi. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda Podolski'nin sahibi olduğu Polonyalı Zabrze takımıyla eşleşti. Başarılar dileyelim hem millilere hem de kulüplerimize devam edelim efendim. Akşamın manşetindeki haber şu. savaş suçlusu. Pentagon'dan itiraf, İran'a saldırıda kullanıldığı Grok'tan bahsediyorum. Elon Musk'ın sahip olduğu yapay zeka platformu Grok'un 3000'den fazla kişinin hayatını kaybettiği İran'a yönelik saldırılarda aktif olarak kullanıldığı ortaya çıktı. Pentagon'un Maven akıllı sisteminden yararlandığı ileri sürülüyordu. Direktör iddiaları mahkemede doğrulamış oldu. Elon Musk'ın şirketi XOL, Grok'u Pentagon'un ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiğini böylece kabul etmiş oluyor. Hani yumurta mı tavuktan, tavuk mu yumurtadan, Grok mu Musk'tan, Musk mı Pentagon'dan, Amerikan Savunma Bakanlığı'ndan, yoksa diğerleriyle beraber Musk da CIA'nin göbeğinden, Mossad'ın göbeğinden mi dünyaya dert olmuş, kararını artık siz verin lütfen. 7 ay sonra sigarayı bıraktı. İtalya Başbakanı Meloni, Başkan Erdoğan'ın uyarısından 7 ay sonra sigarayı bıraktığını açıkladı. Bir ay önce bunu duyurmuş. Erdoğan geçen yıl Giorgia Meloni'ye size sigarayı bıraktırmam lazım dedi. İtalyan Başbakanı önceki gün G7 zirvesinde sohbet ettiği liderlere bir ay önce sigarayı bıraktığını söylüyor. Yeşilay'da aramıza hoş geldin diye bir paylaşım yapmış. Böyle enteresan haberleri de var. Gazeteleri. I'm the boss. Patron benim. Fransa'daki G7 zirvesinin son gününde oturuma bir saat geç kaldı Amerika Başkanı Trump. Salona gelince I'm the boss dediye espri yaptı. Patron benim diye espri yaptı. Espri değil, gerçekten kendisini böyle görüyor ve defaatle de ben kralım vurgusunu yaptığını siz de biliyorsunuz değil mi efendim? Halkbank davası kapandı. Amerika'da 9 yıldır süren Halkbank davası Güney New York Bölge Mahkemesi'nin onayıyla kesin ve nihai olarak düştü. Düştü derken otelleri NATO doldurdu. Ankara'da 7'de ve 8 Temmuz'da yapılacak olan NATO zirvesi öncesinde başkentteki otellerin doluluk oranı şimdiden %100'e ulaşmış durumda. Bütün dünyanın gözü Türkiye'de olacak. Başkent Ankara'da olacak. Çünkü 7-8 Temmuz'da NATO zirvesi var. O toplantılara I'm the boss diyen Trump'ın da katılma ihtimalinin olduğunu size söyleyelim. Dün Boğaz'dan dev bir gemi geçti. Dünyanın 3. büyük yarı batık vinç gemisi Saipem 7000 6 saatte İstanbul Boğazı'ndan geçti ve Karadeniz'e açıldı değerli dinleyiciler. Daha önce bu gemi Mavi Akım'da da görev yapmıştı. Rüşvet parası EFT listesinde. CHP'li Seferihisar Belediyesi'ndeki operasyonda Veli Ağbaba'ya 500 bin lira rüşvet parası gönderdiği tespit edilen danışmanı dahil 6 kişi gözaltında. Seferihisar'da ikinci dalga operasyon imar ve inşaat işlerindeki usulsüzlük şikayetleri üzerine yapıldı. 6 milyon lirayı bulan rüşvetin izi sürüldü. Masak'ta para trafiğini raporladı. Gözaltına alınan 6 kişiden biri olan Özlem Akyılmaz'ın müteahhitten hesabına gelen 500 bin lirayı 2 gün sonra danışmanlığını yaptığı Veli Ağbaba'nın hesabına gönderdiği tespit edildi değerli dinleyiciler. Biliyorsunuz banka hesapları hareketleri resmidir. Şüphesiz takip altındadır ve belge olarak da arşivlenir. Hani yok öyle bir para transferi deme imkanı da yok. Sabah gazetesinde neler var? Ona bakalım. FETÖ'cü hainlere adalet kıskacı. Türkiye, Fethullahçı terör örgütünün yurt dışındaki kaçak beyin takımını yakalayıp getirmek için düğmeye bastı. Adalet Bakanlığı 119 ülkede saklanan 52 hain için iade dosyalarını güncelledi ve ilgili ülkelere gönderdi sevgili dinleyiciler. Cevdet Türkyolu o FETÖ'cü hainlerin en önemli isimlerinden biri. Mustafa Özcan tıpkı Zekeriya Öz gibi, Ekrem Dumanlı gibi, Emrullah Uslu, Sait Aksoy, Osman Hilmi Özdil, Celal Kara sıralanan ilk akla gelen isimler ama tabii sadece bunlardan müteşekkil değil. Yani sadece bunlar değil. İrili ufaklı, popüler olan olmayan, aşikar açıktan ya da kripto gizli vaziyette Fethullahçı terör örgütü sempatizanları, teröristleri Türkiye'nin de her yerindeler. Hala yurt dışında da her yerde sokakta cirit atıyorlar. Biz hala muhataplarımızı, müttefiklerimizi ünlemle söyledim. Onların terör örgütü üyesi oldukları konusunda ikna etmeye çalışıyoruz. Üzerinden 10 yıl geçtikten sonra bile. Bunların da hesabını soracağız. Efendim yemekte telefondan uzak durun. Araştırmalara göre ebeveynler de en az çocukları kadar aile yemeklerinde telefon ya da tablet kullanıyor. Uzmanlara göre bu durum aile içi sohbeti azaltıyor. Çocukların sosyal, duygusal, dil gelişimini olumsuz yönde etkiliyor. Bizim kültürümüzde yemek sadece yemek yemek değildir ki yani. Değildir. Eşler birbirleriyle konuşurlar. Çocuklara günü sorarlar. Verdikleri sorumluluk varsa onu takip ederler. Ya da eksik, gedik, ters, garip bir şey varsa yahut bunun tam tersinde iyi, güzel, mutlu eden yanlar, yönler varsa bunlar da konuşulur. Sadece yemek değildir, aynı zamanda toplantıdır. Sadece yemek değildir, aynı zamanda fikir alışverişidir, aynı zamanda duygu alışverişidir. Yemek de konuşulmaz da hikayeden ibarettir. Evelallah konuşulur. Devam edelim. CHP'li ağababaya uzanan rüşvet ağı deşifre oldu. Rüşvete aracılıktan tutuklanan yerel gazetecinin itirafları Seferihisar Belediyesi'ndeki imar yolsuzluğunu ortaya çıkarttı diyerek haber sürüyor. Özgür Özel yeni parti talimatını vermiş efendim. Katıldığı bir yayında bunu itiraf etti. Deneyimli gazeteciye itiraf etti Deniz Zeyrek'e. Söz oraya geldi. Yeni bir parti çalışması var mı? Ya da yeni partiden ziyade var olan bir parti üzerinden, birkaç parti üzerinden geçiş olabilir mi? Özgür Özel parti hazırlığı da var, diğer hazırlıklar da var dedi.
9: Başka yollara bakılacak o zaman.
10: Tedbirinizi aldınız mı?
9: Ya çoktan aldık. Yani ben daha önce söyledim, hatta buna bir ara Kemal Bey kızdı. Yani bir parti var mı? Yani yeni partiyle ilgili kuruluş hazırlığı da var. Bir başka hazır birkaç partiye geçme ihtimali de var.
7: Efendim Hollandalı ırkçılar camiye saldırı düzenledi. Hollanda'da Den Haag şehrindeki Noruel İslam Camii gamalı haçlar ve İslam karşıtı ifadelerle hedef alındı. Polis yine göstermelik bir inceleme yaptı. Sonrasında kapanacak. Muhtemelen bu durum, bu dosya kapatılacak. Birçok dosyanın İslamofobik saldırı karşısında kenarda köşede sümenin altında, ceketin kenarında ve dolabın en arkasında kaldığı gibi İyi niyet yok, yani hüsnü niyet yok, kusura bakmayın. İhmaller zinciri var, belli bir noktaya geliyor. İhmaller zinciri olmaktan da çıkıyor, kasıtlı hale geliyor. Yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacak olan Halkalı İstanbul Havalimanı Gayrettepe Metro Projesi tamamı yer altındaki metro sınıfında Türkiye'nin en uzun, en hızlı, dünyanın en uzun tünellerinden, metro hatlarından biri olacak. Efendim? Türkiye'nin en uzun, en hızlı, dünyanın da en uzunlarından biri olacak. Ne o? Başkan Erdoğan'ın katılımıyla yarın açılacak olan Halkalı İstanbul Havalimanı Gayrettepe Metro Projesi'nden bahsediyorum. 30 dakikalık bir yolculuk ve hop yeni havalimanındasınız. Fuhuş ve kumara göz açtırılmıyor. BTK'ya, Bilgi İletişim Teknoloji Kurumu'na tam 369 bin ihbar yapıldı. Kararların %99'unun kumar oynanmaması için yer ve imkan sağlama, yasa dışı bahis ve müstehcenlik, fuhuş ve çocukların cinsel istismarı suçlarından dolayı alındığı kaydediliyor. BTK'ya 369.959 yeni ihbarın da yapıldığı bilgisi var. Yeni Akit gazetesinden devam ediyoruz. Mümkün oldukça da farklı haberleri sizinle paylaşarak. Efendim Gümüşel Hoca evine döndü. Kızının attığı iftirayla hapse atılmıştı Yusuf Ziya Gümüşel Hoca. Hakkında geç de olsa sevindiren bir karar geldi. 3,5 yıldır cezaevindeydi Gümüşel Hoca. Onun tutukluk hali, sağlık durumu sebebiyle ev hapsine çevrildi ve tahliye edildi. Dün de gazetede buna dair haberler vardı. Efendim İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi size çok selam söyledi. Önce onu söyleyeyim, omuzlarımda kalmasın. Bütün Radyo 7 dinleyicilerine, dostlarına selamlarımı iletiyorum. Muhakkak dinliyorum. Erken saatte hazırlanırken benim arkadaşımsınız dedi. Estağfurullah, o şeref bizim. Allah muvaffak etsin diyoruz ve devam ediyoruz. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalarda gelinen noktaya ilişkin de bilgi verdi. Sahipsiz sokak hayvanlarının %83'ünün toplandığını söyledi. İl özel idaresinin olduğu 51 ilde ise %100'e ulaşıldığını kaydetti. Yıl sonuna kadar başıboş sokak hayvanı sorununun kalmayacağını söyledi. Türkiye genelinde yıl sonuna kadar başıboş sokak hayvanı olmayacak.
11: 81 ilimizi bir bütün olarak değerlendirdiğimiz zaman %83'ü şu anda tamamen toplanmış ve barınaklara veya doğal yaşam alanlarına alınmış durumda. Bunlardan 51 ilimizde, yani il özel idaresinin olduğu illerde tamamı toplandı. Bu 12 büyük şehrimizde, yani Erzurum, Mardin, Manisa, Mersin, Şanlıurfa, Kayseri, Sakarya, Denizli, Konya, Balıkesir, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta toplama işlemleri sona erdi. Ankara %99'a ulaşmış durumda. İstanbul'da %49, yıl sonuna kadar da tamamını barınaklara veya doğal yaşam alanlarına almış olacağız.
7: Bu arada Panter Ebel öldü. Türkiye'de hayvan hakları savunucularının öncülerinden biri kabul ediliyor. Panter Emel lakabıyla biliniyor oyuncu Emel Yıldız. Dün son yolculuğuna çıktı. Yakınlarının önceki gün evinde cansız bedenini buldukları, Yıldız'ın kalp krizi nedeniyle vefat ettiği belirlendi. 40 gün önce de kızını kaybetmişti sevgili dinleyiciler. Sinema oyuncusu aslında Panter Emel lakaplı Emel Yıldız. 1959'da Feryat isimli filmle başlamış kariyerine ama bu tarafından ziyade sokak hayvanları ile ilgili mücadelesinde ve oradaki tavrıyla bilinen bir isim. O da gitti, o da göçtü bu fani dünyadan. Hürriyet'in manşeti o röportaj hız verdi. Bartolomeus'un Atina'ya Türk azınlığı rahat bırakın çağrısı yapması Ankara'ya olumlu yansıdı. Ankara'nın Heybeliada Ruhban Okulu ile ilgili süreci hızlandırdığı iddia ediliyor. Beştepe'deki görüşmede okulun eğitim modeli ele alınmıştı. Bartolomeus 2 yıllık yüksek lisans düzeyinde ilahiyat programı önerdi. Erdoğan öneriye olumlu yaklaştı. Patrikhane'den yapılan açıklamada Ruhban Okulu'nu Milli Eğitim Bakanlığı ile YÖK'le görüştükleri bildiriliyor. Ancak restorasyon çalışmaları nedeniyle okulun Eylül ayında açılması zor görünüyor değerli dinleyiciler. Atina'ya azınlıklar siyasi hesapların rehinesi olmamalı demişti Bartolomeus ve geçmişte maruz kaldıkları haksızlıkla görüştükleri bildiriliyor.

aynı büyüklükte, ehemmiyette ve kritik adımlar atmasını beklemek, aynı tedrisatta olmasa bile birbirine denk gelecek kuvvetlerde, güçlerde adımlar attığını görmek, Yunanistan'daki azınlığın adının gerçekte Müslüman Türkler olduğunu kabul etmek, onların eğitimine, onların ilahiyatına, onların tercihlerine, camilerine, ezanlarına müsaade etmek herhalde bir o kadar da Yunanistan hükümetinin görevi. O da Bartolomeus'u aşacak bir durum tabii. Peki, kararname ile 430 mülki idare amirinin görev yeri değişti. Samsun Ladik kaymakamı olarak da görev yapan Tuğçe Orhan, Burdur vali yardımcılığına getirildi. Kayyum olarak görev yapan 4 kaymakam da başka görevlere. İstanbul'da 5, Ankara'da 4, İzmir'de de 6 kaymakamın görev yerinin değiştiğini yazıyor Hürriyet gazetesi. Dün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Putin'le görüştü. Rusya'nın Kazan kentinde Rus lider Putin'le bir araya geldi Hakan Fidan. İkili ilişkiler, bölgesel, küresel gelişmeler ele alındı. Kremlin'den de bir açıklama yapıldı. Putin'in ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin istikrarlı şekilde geliştiğine ve bundan çok memnunuz dediğine ilişkinde cümleler var. Cumartesi sabahı saat 6'da Avustralya yenilgisi sonrasında Paraguay ile karşılaşacak amili futbol takımımız. Bu bir moral başlangıcı olabilir. Matematiksel olarak hala ihtimallerimiz mevcut. Eğer Paraguay karşısında gerçek milli takım gibi oynarsak bu sarmaldan rahatlıkla çıkabiliriz. Milli takım oyuncuları cumartesi oynanacak Paraguay maçı için antrenmanlarına devam ediyor. Bugün de tabii önemli maçlar var. Çekya, Güney Afrika saat 19'da, İsviçre, Bosna Hersek'le saat 22'de, Kanada, Katar'la gece Türkiye saatiyle 1'de, Meksika, Güney Kore ile sabaha doğru saat 4 itibariyle karşı karşıya gelecek. Peki, diğer haber, diğer gazetede, Takvim gazetesinde uyuşturucu baronu diye veriyor manşette. Denizli'de şok uyuşturucu operasyonu yapıldı. Baro Başkanı Ufuk Kök'le birlikte 12 avukat gözaltına alındı. Baro Başkanı ile beraber 12 avukat uyuşturucudan gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde çok sayıda yasaklı madde, ilaç ve silah bulundu değerli dinleyiciler. Yoğun miktarda esrar, sentetik hap, kenevir tohumu, esrar öğütücü, ruhsatsız tüfekler ele geçirildi. 12 şüpheli gözaltına alınırken operasyonun 112'ye gelen bir ihbarla başladığı ifade ediliyor. Uyuşturucu baronu diye de farklı hecelerle ve farklı renklerle gazete, Takvim gazetesi sever böyle şeyleri, manşetten duyuruyor değerli dinleyiciler. Türkiye havasından da bahsedelim ama Japonya'dan bu. Türkiye'nin özellikle insansız hava araçları teknolojisine dikkat çekici bir seviyeye ulaştığını bildiriyor. Japonlar hava savunma sistemleri satın almak için Türkiye ile görüşmelere başladıklarını duyuruyorlar. 300 milyar dolarlık barış bence son derece dikkat çekici. Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın uzlaştığı anlaşma İran'a 300 milyar dolarlık özel sektör yatırımını içeriyor. Amerikan medyası şimdiden finansman taahhüdü verildiğini öne sürüyor. Trump yok öyle bir yardım dedi. Sonra ikinci bir açıklama yaptı. Olabilir dedi. Bu durumda hangi Trump'a itibar edilmeli, hangisine inanılmalı, biz işin içinden çıkamadık. Yeri gelmişken söyleyelim efendim. Brent petrol şu anda 79.40 seviyesinde. 80 doların hemen altında bulunuyor ve serbest piyasada da altının satış fiyatı 6.449 bandında. 6.449. FETÖ kıskacı gazetede de yine verilmiş. Enes Kanter de Amerika Birleşik Devletleri'ndeki hızlı FETÖ'cü isimlerden biri biliyorsunuz. Hatta bu uğurda ne ailesini, ne milletini, ne milliyetini, ne ülkesini falan gözetti. Daima FETÖ'yü, Fethullahçı terör örgütünü ve terör elebaşını gözetti. O da kıskaç altında değerli dinleyiciler. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki kurultay gelişmesine yine Takvim gazetesi de yer vermiş. Milliyet gazetesi dünya onu konuştu diyor. Lionel Messi tüm dünyaya şapka çıkarttı. Arjantinli yıldız için İngiltere'de büyük Messi, Almanya'da bir ulusun gururu, İspanya'da tüm zamanların en iyisi olduğunu göstermeye devam ediyor şeklinde haberler çıktı değerli dinleyiciler. Bu arada dev kulüplerin listesinde olduğu iddia edilen Galatasaraylı Osimhen, Cimbom'dan ayrılabileceği iddialarına cevap verdi. Bulunduğum kulüpte ben mutluyum. Şimdiye kadar her şey kariyerimin en iyisiydi. Nereden geldiğimi düşününce burası bana cennet gibi geliyor dedi. Galatasaray cennet gibi dedi. Vallahi haksız değil yani, Türkiye'de futbol oynamak yabancı futbolcular için, yıldızlar için cennet gibi. Hele hele bir yaştan sonra, yani emekliliğe ramak kala Türkiye'de bulunmak.

0: Kazanmak, Türkiye'den kazanmak, hani gider gider ayak, voley, tam bir voley için uygun adres gibi gözüküyor. Bir Arap ülkelerinde bu var, bir de galiba Türkiye'de. 2.4 milyon aday katılacak YKS'ye, sadece 2 gün kaldı. Heyecan dorukta, uzmanlar uyarıyor. Aynı saatte uyuyup uyanın, beslenme düzeninizi koruyun. Arkadaşlarınıza net kıyaslaması falan yapmayın, sakın bunu yapmayın. Ve sınav stresinizi de belirleyin. Hangi şartlarda neler yapabileceğinizi siz konuşun diyor. Uzmanların uyarıları bence önemli.
1: Ben hep uykuyu ön sıraya alırım. Çünkü öğrenciler sınavın hemen öncesinde çok büyük bir heyecan yaşayacaklar. O yüzden bugünden itibaren Perşembe'yi, Cuma'yı normal sınav günüymüş gibi çocuklarımız değerlendirmeli ve güne başlamalı. Küçük yürüyüşler yapsınlar. 5 dakika, 7 dakika inanılmaz bir rahatlama hissi yaşayacaklar. Zihinleri açılacak. En çok sorulan soru, hocam biz en son ne zaman ders çalışmalıyız? Son ders gününü artık Perşembe günü göz atmalara başlayıp devam ettirsinler. Oturup da 3 saat, 5 saat daha önce öğrenemedikleri bir konuya detaylı bir şekilde bakmasınlar. Öğrenciler sınav anında okudukları bazı soruları bataklık etkisiyle öğrencileri işine çekiyor. Altın önerim benim, okudukları soruları ikiye ayırsınlar. Okudu ve dedi ki ya ben bu soruyu kesin çözerim ama şu anda hatırlayamıyorum. Hemen soruyu ikinci, üçüncü defa okuyup zaman kaybetmek yerine sorunun kenarına ben bunu kesin çözerim diyorsa rakamla bir yazıp yuvarlak içine alsın geçsin. 20 dakika, 25 dakika fazladan bir zaman arttıracaklar. Bu bir. İkincisi sınava karşı bir psikolojik üstünlük sağlayacak öğrenci. Öğrencilerimizin yaşadığı en büyük problemlerden bir tanesi de ne yazık ki kuzenleriyle, komşularla, arkadaşlarıyla kıyaslanması. Sakın ha sakın öğrencileri aileler kıyaslamasınlar. Sadece şunu söylesin aileler, yani biz senin emeğine şahidiz desinler. Eğer bir şey diyeceklerse bitti.
0: Bitti. Kısmetten ötesi de yok. Yeter ki emeğini sarf et, mücadeleni ver. İster kazan, ister kaybet. En nihayetinde kader çizgisinden ötesi de yok. Bunu iyi biliyoruz. Saat 7.25. 5 dakika kaldı. Manşetlere devam edeceğiz. Ama bu arada ilk 30 dakikanın mesajları içinde çok sayıda mesaj ulaşıyor bize. WhatsApp numaramız malum 0507-977-0101. Eğer Instagram'ı kullanarak göndereyim arkadaş diyorsanız bize Mehmetcan Radyo 7 adresinden de gönderebilirsiniz yahut Radyo 7'nin sosyal medya mecralarını teker teker kullanıp gönderebilirsiniz. Adınızı soyadınızı yazmayı unutmayın. Habere dair görüşünüz olabilir, kanaatiniz olabilir, tecrübeniz olabilir, tavsiyeniz olabilir, telkininiz olabilir. Evelallah açığız. Süreç için Gözler Milli Güvenlik Kurulu'nda bugün MGK'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığı'nda bir toplantı yapacağını size hatırlatalım. Terörsüz Türkiye süreci çerçevesinde terör örgütünün silah bırakması konusunda yapılacak tespit ve değerlendirmeler masada olacak. Yasal çerçeve konusunda atılabilecek adımların da ele alınması bekleniyor. Türkiye'de ikinci kez düzenlenecek olan NATO Liderler Zirvesi için de hazırlıkların yine masaya geleceği vurgusu var. Cirit'le tam isabeti sağladık. TB3 SİHA Roketsan tarafından üretilen Cirit lazer güdümlü füzesiyle düzenlenen atış testi başarıyla tamamlandı. SİHA'dan havadan atılan füze kara hedefini tam isabetle vurdu. Bayraktar TB3 MAM-LE, MAM-TE, İHA-122 süpersonik füzeyle yapılan test faaliyetlerinde de başarılı sonuçlar elde etmişti. Ya kıymetsiz şeyler bunlar diye akılsız yorumlar yapılıyorsa eğer, vallahi çok kıymetli şeyler, tam tersi çok kıymetli şeyler. Elden gelen öğün olmuyor. Biz defaten bu golleri yedik. Yiyoruz yani, zaman zaman da hala yiyoruz. Ama gerçekten golleri yedik. Elden gelen öğün olmuyor. Oluyor, parça parça oluyor. Yarı aç, yarı tok kaldırıyor insanı. Şartlı oluyor. Aman bunu yersen bunu yemeyeceksin. Bunu bu tarafta yemeyeceksin. Bunu yerken bu tarafta yerken bununla beraber yemeyeceksin deniyor. O yüzden mühimmatın yerli milli üretimi isabeti fevkalade önemli. Geç kalmışız bu yarışta. Eğri oturalım, doğru konuşalım. Bu işlerde geç kalmışız. Dandini dandini dastanalarla işi yürütmüşüz. Eldekileri ıskartaya ayırmışız, çöpe atmışız. Konserve fabrikasına dönüştürüp ardından da onu da kapatmışız. Sonra ele avuca bakmışız. Bize ne geliyorsa ona razı hale gelmişiz. Acziyet tabii. Onunla da acziyet. Ama bitti. Saldırıyı teneffüste planlıyordu. Meclis Araştırma Komisyonu Kahramanmaraş'ta 11 kişinin öldüğü okul saldırısına ilişkin detayları ortaya koydu. Saldırıyı teneffüste gerçekleştirmeyi planladığı tahmin edilen saldırganın koridorda iki kız öğrencinin kendisine doğru geldiğini görmesiyle saldırıyı bir buçuk dakika önceye aldığı ve daha büyük facia yaşanmadığı üzerinde duruluyor. İsa Aras Mersinli'nin Türkiye'yi soktuğu şoku hatırlayacaksınız. Tam 11 kişinin öldüğü okul saldırısı bizde olmaz denilen şeylerin halası, dik halası maalesef bizde oluyor artık. Yeni Şafak gazetesinde neler var? Erdoğan olmasa Trump NATO'ya gelmeyecekti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın temaslarıyla beraber haber anlatılıyor. Gazetenin manşetinde ekonomi yönetimine doğrudan çağrılar sürüyor. 2001 krizi sonrasının en kötü tablosu diyor Yeni Şafak gazetesi. Adeta bombalıyor. Sanayicinin karı faize yetmedi diyor gazete. Şöyle yazmış. İstanbul Sanayi Odası'nın 500 büyük sanayi kuruluşuyla alakalı araştırması, sanayicinin 2025 yılındaki her 100 liralık karının yaklaşık 85 lirasını faize kaptırdığını ortaya koyuyor. Zarar eden şirket sayısı 152 ile 2001 krizinden sonraki en yüksek seviyeye geldi. Son 10 yılın ortalamasının altında zarar eden şirket sayısı hızla artıyor. Borç da 2 katına yaklaştı deniyor. Yurt dışından para arıyor sanayiciler diye de haber gazetede manşetten duyuruluyor. Az buz değil, çok çarpıcı manşetler ve Yeni Şafak bunu belli periyotlarla, ısrarla ve kararlılıkla yapıyor ekonomi yönetimine gönderdiği mesaj. Peki, saatin 7.30 olduğunu fark ediyoruz. İlk mesaj kimden ve nereden öğrenmenin zamanı. Hemen bakalım hangi mesaj nereden geliyor diye. Saat şu anda 7.30'a gelirken yayın başlar başlamaz bize gönderilen ilk mesajın sahibi Avusturya'dan gelen mesajla Esma Hanım'dan gelmiş. Esma Baykal günaydın diyor. Biz de Avusturya'ya gönülden günaydın diyoruz. Biz size burada gününle güne sizinle başlıyoruz diye de ekliyor. Eksik olmayın. Gün yine Radyo 7 ile devam etsin. Bütün yayınlarıyla devam etsin. Sizin de mesajlarınız var ama birazdan.
2: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
3: Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam edecek.
4: Finans, günün tasarruf ipucunu sunar.
5: Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz.
4: İyi finans, günün tasarruf ipucunu sundu.
6: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.

0: bilgisayarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Reklam.
2: Bu takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
3: Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in evi cebine gidiyor ve o da ne? Cebinden iki tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
4: Baba, büyüksün!
3: Diyerek babasına sarılıyor.
5: Süvari'de Babalar Günü'ne özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
6: Yakışanı yapar.
7: The Migros mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri 3 alışverişten biri 750 mani olarak iade. Detaylı bilgi mani.com.tr'de. Migros hepimize
8: iyi gelecek. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
9: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir kompen. 30 yıllık kalite.
10: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
9: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
11: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
12: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
1: Bir reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
3: Reklam.
4: Radyo 7.
5: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah devam ediyor.
6: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
7: %47'yi gösteriyor İstanbul'da kent trafiği şu anda ki saat 7.36. %47'nin özeti ise şöyle. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Avrupa'ya geçişlerde giderek artan yoğun trafik var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Avrupa'ya geçişlerde de Anadolu'ya geçişlerde de sorun yok. Haliç Köprüsü'nde Ayvansaray istikametini yine yoğunlar içinde sayalım ama bu kadar da değil. Temden Ataşehir'den Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne, Kurtköy Kavşağı'ndan Ataşehir'e, Tekstilkent'ten Hastal'a, E5'ten Kartal'dan Kozyatağı'na ve Ataşehir'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar yoğun, hatta 8 seviyede çok yoğun trafiği görüyoruz. Büyükdere Caddesi'nden Maslak'a kadar ve Barbaros Bulvarı'na kadar, O3 üzerinde Mahmut Bey Batı Kavşağı'ndan Bayrampaşa'ya, Basın Ekspres yolunda Çobançeşme Kavşağı'na kadar olan kısımda ve Mahmut Bey Batı çıkışına kadar olan bölümde yoğun akıcı trafik var. Çok şükür ki Radyo 7 de var. Radyo 7 çok yoğun trafikte her yerde çok iyi gider.
6: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
7: Uyandıran yayınıyla Radyo 7'nin yayınını sürdürmekteyiz ve şu anda 18 Haziran Perşembe sabahındayız. İlerliyoruz sizlerle beraber ama sadece İstanbul'da değil Türkiye'nin her yerinde yurt dışındaki dostların da gündemiyle beraber sürüyor yayınımız. Trabzon'dan Rize'ye ve Rize'den de Gürcü sınırına doğru yoldayım, ilerliyorum ve sizi dinliyorum diyor Kral. Adını yazmamış ama o kendisini bilir. Selamlar, yolun açık olsun, Allah kolaylaştırsın diyelim. Konya'dan Sevim Şeflek'e çok teşekkürler. Eksik olmayın, sağ olunuz efendim. Bursa'dan Leyla Hanım'a çok teşekkürler. Küçük bahçelerimiz ve bahçelerimizdeki evlerimiz var. Konteynerler koyduk oralara diyor. Sadece kendi kendimize yaşamlar sürmeye, mütevazi hayatlar sürmeye çalışıyoruz. Bahçe üzerindeki konteynerlerimizi kaldırmasınlar, yıkım kararı vermesinler diyor. Muhatabına iletiyor. Bursa'ya Leyla ablamıza çok teşekkürler diyelim ve devam edelim. Benim bildiğim kadarıyla bahçe türü ya da tarla türü yerlerde belli bir merhaleye kadar, belli bir seviyeye kadar onlara müsamaha ediliyor. Lakin bahçe gözüküp de tarla gözüküp de içerisine havuzlu villa konduru verenler için durum aynı değil. Çünkü ortada bahçe kalmamış. Yani bambaşka bir amaca hizmet eder hale gelmiş. Bunun da tapusu, ruhsatı, izni yok. Sakarya'dan İbrahim dostumuz bizi dinliyor. Sabahları kızınla muhakkak seni takip ediyoruz. Kızım Rüveyda'nın da selamı var diyor. Ve aleyküm selam. Allah zihin açıklığı versin. Sanıyorum okul yolundasınız. Kolaylıklar diliyoruz. Hem dostumuza İbrahim Bey'e hem de evladına Rüveyda'ya. Şimdi Batman'a bir gidelim. Batman'ın Gercüş ilçesinde mercimek hasadı yapıyor çiftçiler. Dönem o dönem şimdi. Arazide karşılaştıkları yaklaşık 15 santimetrelik çekirge sebebiyle şaşkınlıklarını gizleyemedi. Tarlaya yardıma giderken alışılmışın dışındaki büyüklükte bir çekirge gördü Salih Kavak ve arkadaşları. Hayvana zarar vermeden onu yakından inceledi. Çekirgenin etçil olduğunu fark etti vatandaşlar. Yanlarındaki etten küçük bir parça verdiler. Dev çekirgenin eti yemesi saniye saniye görüntülendi. 15 santimetrelik etçil bir çekirgeden bahsediyoruz. Muazzam nizamın kurucusu şüphesiz hiçbir şeyi boş yere halk etmez. Bunun da bir vazifesi muhakkak ki mevcuttur. Lakin biz yeni karşılaşıyoruz. Bilmediklerimiz o kadar çok ki, farkında olmadıklarımız o kadar çok. En tehlikelisi insanoğludur. İnanın. 39 sürüngen Gaziantep'e gönderildi. İstanbul'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından bir evde ele geçirilmişti. Aralarında piton ve savan varanın da bulunduğu 39 sürüngen Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'ndaki yeni yaşam alanlarına yerleştirildi. Gaziantep Doğal Yaşam Parkı bünyesindeki hayvan hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen sürüngenler gerekli işlemlerinin ardından koruma altına alındı. Dedim ya, o muazzam nizam içerisinde onların varlığına da ihtiyaç duyduğumuz, lüzumlu olduğuna kesin kati gözüyle baktığımız, sistemin çalışmasına katkıda bulunan varlıklardan, Allah'ın dilsiz kullarından bahsediyorum. Pekala, yaşam hakları ve hürriyetleri sonuna kadar var. Bu arada haklarını da alırlar. Burdur'da bulunan ve sahip olduğu doğal ve eşsiz güzellikleri sebebiyle özel koruma altındaki NASA'nın Mars'taki Jezero kraterinin yüzeyine benzetilen Salda Gölü atlı jandarma timine emanet. Göl çevresindeki kritik noktalarda devriye faaliyetlerine devam eden atlı jandarma timleri yerli ve yabancı turistlerle turkuaz rengindeki gölün ve doğal habitatın güvenliğini sağlıyor. Muazzam bir görüntü, her haliyle çok büyük bir sanat bu. Yegane sanatkarın icrası olarak algılıyoruz. Lakin Salda Gölü'ne insanoğlunun burnunu fazla sokmasıyla beraber Burdur'da gölün eski nefasetini yavaş yavaş kaybettiğine dair de haberler çıkmıştı doğrusu. Biz yine de hayatın içine bir dönelim. Hayatın içinde meclisin emekli için mesaide olduğu haberi var. En düşük aylık için kanun çıkartılacak. Biliyorsunuz Temmuz'da emekliye %18 ortalamasıyla, biraz fazla biraz az olabilir. %18 az olmasın tabii canım yani. Gayet tabii 20 olsun mümkün oluyorsa. En düşük aylığın artırılması için meclis çalışmaya devam edecek. En düşük emekli aylığının 23.500 TL'nin altında olmayacağını size söyleyelim. Bu kanun eliyle çıkartılacak yeni kanun vasıtasıyla oraya taşınacak. 23.500 liranın altında olmayacak. Eğer bahsi geçen oranda, yani %18 seviyesinde gerçekleşirse, üzerinde bir seviyeyle gerçekleşirse bambaşka bir hal alacak tabii. Türkiye NATO'da kutup başı diyen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın temasları gerçekten dikkat çekici. Rusya'da soruları cevaplamış Bakan Hakan Fidan, Ankara'daki NATO zirvesi ve bölgesel gelişmelerle alakalı önemli bilgiler veriyor. NATO zirvesi ile alakalı, Cumhurbaşkanımız olmasa, Türkiye olmasa Trump gelmeyecekti. NATO içinde 3 grup var. Amerika başlı başına bir kutup aslında. Avrupa Birliği de bir kutup ve tek başına görüş oluşturma, kutup olma niteliği taşıyan tek bir ülke var. O da Türkiye. Gazze barış planı konusunda ise Milli İstihbarat Teşkilatı ile beraber sürecin içerisinde yer alıyoruz. Amerika-İran mutabakatı konusunda Amerika'nın bir saatte cevap verdiği konuya İranlılar bazen bir haftada cevap veriyorlardı. İki tarafı da doğrudan görüşmeye teşvik ettik diyor Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın çarpıcı ifadeleri gazetede var. Şimdi bazı gazetelerde de sevgili dinleyiciler, Fethullahçı terör örgütüne dair haberler var. Türkiye, FETÖ'nün yurt dışındaki kaçak beyin takımını yakalayıp getirmek için düğmeye basmış durumda. Adalet Bakanlığı 119 ülkede saklanan 52 hain için iade dosyalarını güncelledi ve ilgili ülkelere göndermeye başladı. Bakanlık 17-25 Aralık kumpası ve 15 Temmuz'da darbe girişiminin faili FETÖ'cülerin yargıdaki binlerce dosyasını tek tek ele alıyor. Türkiye kendi istihbarat gücüyle ihanet şebekesinin firarilerini dünyanın dört bir yanında adım adım takip ediyor. Kimin hangi ülkede hangi maske genin ardında gizlendiği bir bir tespit edildi. Öncelikli olarak 52 ismin listesi hazırlandı. Dosyalarda hainlerin darbe girişimi sırasındaki faaliyetleri, ölümlere sebep olan eylemleri de güncellenerek belirtildi. Devam eden soruşturmalarda elde edilen ek bilgi, belgeler ve kanıtlar gizlenmek için sürekli yer değiştirirken terör örgütü yöneticilerinin iade dosyalarına konuldu ve bulundukları ülkelere gönderildi. İadesi istenen 52 kritik ismin dosyası. Mesela Cevdet Türkyoğlu, bu adam Amerika Birleşik Devletleri'nin göbeğinde yaşamaya devam ediyor. Örgütün elebaşının sekreteri ve mahrem yapılanma sorumlusu olarak biliniyor. Mesela Mustafa Özcan, o da Amerika Birleşik Devletleri'nde. Örgütün sözde Türkiye imamı ve finans ağırlığının bir numaralı ismi. Celal Kara, bu adamsa Almanya'da. Adam derken ünlemle söyledim. 17-25 kumpas soruşturmalarının yasa dışı dinlemelerini yapan isim. Zekeriya Öz, o da Almanya'da. Ergenekon ve diğer kumpas davalarının dosyasını yürüten savcı. Hain. Ah ah. Yani havalimanından göbeğini şöyle ön tarafa doğru şişirerek pantolonunu yukarıda tutmaya çalışarak çıktığı görüntüleri hatırlıyorum da üzülmemek elde değil. Osman Hilmi Özdil Hollanda'da ki FETÖ'cü, Kozanlı Ömer Kod adlı örgütün imamı. Ekrem Dumanlı, o da Amerika Birleşik Devletleri'nde. Medya imamı ve topluma yönelik kara propaganda faaliyetlerinin tepe isimlerinden biri. Sait Aksoy, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki FETÖ'cü. FETÖ üyelerinin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sızmasında öğrenci yapılanmasını yöneten ajan. Emrullah Uslu, o da Amerika Birleşik Devletleri'nde. Siyasetçi ve bürokratların hukuk dışı dinlemelerini casusluk amacıyla ifşa eden kişi kimlik. Liste böylece devam ediyor ve çok da önemli isimler unutuyoruz. Biliyoruz siz de unutuyorsunuz. Hatta hüsnü niyetiniz artık gökyüzüne doğru yükseldi. Ama lütfen hatırlayınız, olur mu efendim? Şimdi gelelim FETÖ haberinden sonra Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Mahmut Mustafa Özdil'in açıklamalarına. Vakfın kuruluşunun 10. yılında Türkiye adına yurt dışında yürütülen örgün ve yaygın eğitim faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Mustafa Özdil. Maarif Vakfı olarak biz bu okulları devralıp rehabilite edip ciddi, ayakları yere basan bir eğitim felsefesi olan eğitim kurumları haline getirmeye gayret ediyoruz, dedi.
3: Türkiye Maarif Vakfı Kanunu bundan tam 10 yıl önce 17 Haziran 2016'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütün siyasi partilerin katılımıyla kabul edildi. Daha sonra 28 Haziran'da işte kanun resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Biz de aynı yılın Eylül ayında faaliyetlerimize başlamış olduk. Resmi kurulum çalışmalarının bitmesinin ardından 2016'nın Eylül'ünde de çalışmaya başladık. FETÖ ile mücadele kapsamında da Türkiye Maarif Vakfı kurulduğunun hemen ardından, yani kanunun çıkmasının hemen ardından yaşanan hadiseler üzerine başka bir sorumluluk üstlendi. Çünkü birçok ülke kendi ülkesinde mevcut bulunan bu FETÖ iltisaklı okulların devam etmesini istemiyorlardı. Çünkü tehlikeyi onlar da gördüler. Ama o okulları kapatacak kapasiteleri de yoktu. Çünkü zaten eğitim arzı sıkıntılı. Türkiye Maarif Vakfı olarak biz bu okulları devralıp, rehabilite edip, sahiden ciddi, ayakları yere basan bir eğitim felsefesi olan eğitim kurumları haline getirmeye gayret ettik. Burada da çok büyük bir başarı elde ettik. En son Kırgızistan'daki bütün FETÖ iltisaklı okullar Türkiye Maarif Vakfı'na devredildi. 1,5 yıl oluyor. Sistemde 17 bin öğrenci vardı. Bugün öğrenci sayısı 20 bini geçti. Ki Kırgızistan FETÖ iltisaklı grupların çok özel önem verdikleri bir ülkeydi. Orada da bütün bu sürecin sorunsuz, öğrencilerin hiçbir zarar görmemelerinin sağlanmasıyla, işte velilerin kalpleri rahatlatılarak devam etmesi gerçekten Türkiye Maarif Vakfı'nın 10 yıl boyunca edindiği birikimin işte sahadaki kabiliyetini de son derece arttırdığını gösteren güzel bir örnek oldu. Türkiye Maarif Vakfı bugün bütün dünyada büyük bir teveccüh gören bir kurum. Bizim Amerika Birleşik Devletleri'ndeki okulumuzda bekleme listesi var önünde. Orada da insanlar çocuklarını Türkiye Maarif Vakfı okullarına vermek istiyorlar. Avustralya'da da benzer bir durumla karşı karşıyayız. Afrika ülkelerinde de aynı şekilde. Eğitim alanında dünyada Türk okulu denilince 10 yıl önce ne algılanıyorsa o algılanmıyor. Artık herkesin aklına Türkiye Maarif Vakfı geliyor. Ciddi bir eğitim kurumu geliyor, ciddi bir eğitim sistemi geliyor. Bundan da doğrusu hem çok mutluyuz hem de bunun sorumluluğumuzun da arttırıcı bir faktör olduğunu farkındayız.
7: Türkiye Maarif Vakfı'nı yakından takibe devam ediyoruz. Türkiye eğitim sistemindeki alternatif yaklaşımlarını kutluyoruz. Eksikleri de gidereceğine gönülden inanıyoruz efendim. Sağımız solumuz, önümüz ardımız sobe. Arkadaş, tek derdimiz Fethullahçı terör örgütü ya da diğer terör örgütleri gibi şu ya da bu değil ki. Bir de mesela DEAŞ çılgını var. Milli İstihbarat Teşkilatı DEAŞ'a kritik bir darbe indirdi. Horasan vilayeti medya sorumlusu diye biliniyor Ebu Ubeyde Kod adlı Ahmet Kazancı yakalandı. MIT'in istihbari çalışmaları sonucunda Ahmet Kazancı'nın Türkiye'den Afganistan-Pakistan alanına geçtiği, DEAŞ'ın Horasan vilayetine katıldığı ve kamplarda aktif görev yaptığı saptandı. Kazancı'nın Türkiye'den Afganistan-Pakistan alanına örgüt unsurunu aktarmada pasif ve rol oynamadığı, aktif rol oynadığı, Pakistan'da yakalandığı, Türkiye'ye getirilen DEAŞ'ın Türk medya sorumlusu Ebu Yasir Turki kodlu Özgür Altun'la birlikte faaliyet yürüttüğü kaydediliyor. Yakalandı, paketlendi. Milli İstihbarat Teşkilatı operasyonun düğmesine bastı ve Ahmet Kazancı'yı sınır bölgesinde ele geçirdi. Kazancı ifadesinde Türkiye'den Afganistan-Pakistan alanına yönelik örgüt aktarımını yöneten El Turki kod adlı Özgür Altun'la ilişkisini, DEAŞ bünyesinde aldığı silahlı ve dini çeşitli eğitimlerle DEAŞ adına yürüttüğü medya propaganda faaliyetleri kapsamındaki görevlerini itiraf etti ve detaylarını aktardı Milli İstihbarat Teşkilatı'na. Dün akşam Konya Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne sevk edildi. Orada yakından ilgilenilmeye devam ediyor kendileriyle. O yüzden diyorum, gençlerle, birbirinizle, yeni kuşakla, eski kuşakla köprüleri sakın ha atmayın, diyaloglarınızı sürdürün, doğru olanı, yegane gerçeği aktarın. Bu prodüksiyon organizasyonların tümünden birbirimizi uzak tutalım. DEAŞ boyutuyla, Fethullahçı terör örgütü boyutuyla, DEAŞ-KPC boyutuyla her biri aynı yere çıkıyor çünkü. Kuyunun suyu aynı. Ortak bir kuyu suyu var efendim. Peki, mesajlarınız da var bu arada. Ahmet Mete bize gönderiyor. Metropolleşen şehirlerde artık sokakta hayvan olmaz. Sahipsiz gruplar halinde hayvanlar olmaz. Sayın İçişleri Bakanımız sonuna kadar toplatılacak diyor. İstatistikler de veriyor. Acaba bu hayvanlarımız için yaşam alanları oluşturuldu mu diye soruyor. Mesela Karabük Belediyesi'ni ve oradaki muazzam yaşam alanını örnek olarak gösteriyor. İnsanlarımızın da hayvanlarımızın da yaşam hakkına saygı duyulduğu gerçeğinden hareketle. Ahmet Mete'ye çok teşekkürler. Derdinizi anladık efendim. Yerden göğe kadar da haklısınız. Ama toplatılacağı kararı, onların yok edileceği kararı anlamına gelmiyor. Yaşam haklarına saygı duyulacağı ve o alanlarda hem bakımlarının, hem tedavilerinin, hem beslenmelerinin, hem birlikte yaşama hürriyetlerinin sağlanabileceği özgür organizasyonlar şekliyle algılandığını düşünüyoruz. Takibini de yaparız evvelallah. Almanya'da Münih'te selamlar diyor. Cemil Alkır bizi dinliyor. Vallahi nereden nereye? Her onlar alıyorduk biz İsrail'den. Arkadaş, biz bir dünya para ödeyerek bize sabotaj düzenleyenden Heron'u satın alıyoruz. Yani insansız hava aracı, İHA'lar satın alıyoruz. Sonra onun milli güvenliğe fayda getirmesini bekliyoruz. Vakti saatinde yaptığımız fazlasıyla hüsnü niyet hallerinden biri. Halk arasında başka tanımları da var da burada zikretmeyeceğim tabii. Bir yere gitmeyin, birazdan spor dünyasındayız.
4: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
5: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah devam edecek.
8: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
9: Yazının ilk kullanımı insanlık tarihinin önemli dönüm noktalarından biridir. Milattan önce 3500'de Mezopotamya'da, günümüz Irak'ında Sümerler yazının ilk örneklerini geliştirmiştir. Sümerler, kil tabletler üzerine çizilen sembollerle çivi yazısını geliştirdiler. Bu yazıyı ticaret, yönetim ve günlük yaşamla ilgili bilgileri kaydetmek için kullandılar. Aynı dönemde Mısır'da da hieroglif, resimsel işaretler yazı sistemi ortaya çıktı.
8: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
10: Burası Radyo 7.
11: Radyo 7.
12: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek, Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde, her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar TVBu.com.tr'de.
13: Reklam. Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. COBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla COBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
14: Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. Seçili ürünlerde 2 ve üzeri alışverişlerinizde %50 indirim sizi bekliyor.
15: Tek aşkı kalbimin.
16: Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu, babadan oğla.
17: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
18: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
19: Reklam.
20: Radyo 7.
5: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah devam ediyor.
21: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
22: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
7: Dünya Kupası'nda Avustralya mağlubiyetiyle başladık maalesef, biliyorsunuz. A milli takım olarak Paraguay'ı yenerek yolumuza devam etmek niyetindeyiz. Çalışmaları da öyle devam ediyoruz. Birbirlerine moral veren milli futbolcuların ortak görüşü, buraya gelmek için büyük emekler sarf ettik ve erken dönmeye niyetimiz yok. Vincenzo Montella'nın telkinleri ve motivasyon konuşmalarının yanı sıra kendi aralarında da toplantılar yaptı futbolcularımız ve beklentilerin farkında olduklarını, Dünya Kupası'na erken veda etmek için gelmediklerini söyledi. Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nun yanı sıra tecrübeli isimler Mert Günok, Abdülkerim Bardakçı, Orkun Kökçü, Uğurcan Emiri, Barış ve Kerem gibi isimler tüm takıma pozitif enerji vermek için çaba sarf ediyor. Federasyon yönetimi, teknik heyet ve hatta turnuva için Amerika'da bulunan Türk medya mensupları da takımın moralini yükseltmek için olumlu yaklaşımlarda bulunuyor. Son dönemde ulusal medyada ve sosyal medyada ortaya çıkan tartışmalardan uzak kalmak isteyen oyuncuların kendileriyle alakalı olumsuz eleştirileri olumluya çevirmek için Paraguay maçına yüksek konsantrasyonla çıkmak için çabaladıkları da anlaşılıyor. Onlara moral verici bir gelişme daha oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2026 Dünya Kupası'ndaki 2-0'lık Avustralya mağlubiyeti sonrasında A milli futbol takımına bir moral mesajı gönderdi. Şöyle dedi Başkan Erdoğan, moralleri bozmak yok, sonraki maçları kazanın. Mesaj bu kadar net. Peki bugün de maçlar var. A grubunda saat 19'da Çekya Güney Afrika ile oynayacak. B grubunda 22'de İsviçre Bosna Hersek ile. 19 Haziran'da B grubunda sabaha karşı 4'te Meksika Güney Kore ile, gece saat 1'de Kanada Katar'la karşılaşacak. Biz de cumartesi sabahı Paraguay ile, biliyorsunuz, sabah 6'da Türkiye saatiyle 6'da oynayacağız. Dün Portekiz Kongo Demokratik Kongo Cumhuriyeti maçını izlediniz mi bilmiyorum. Kongoluları destekledim ben baştan sona kadar. Böyle bir psikolojim vardır. K grubundaki ilk maçında Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile karşılaştı Portekiz. Neves'le öne geçti. Fark olur diye düşünülüyordu. Çünkü favori takım Portekiz görülüyordu. Öyle olmadı. Maç 1-1 berabere bitti. Joana Visa golüne engel olamadı Portekiz ve 1 puana razı oldu. Portekiz'in dünya ünlü yıldızı Ronaldo, yedikleri gol sonrasında sinirlerine hakim olamadı. Takım arkadaşı Costa ile tartıştı. Diğer futbolcular araya girdi. Ronaldo'yu sakinleştirdi. Portekiz bir sonraki maçında 23 Haziran'da Özbekistan'la, Kongo ise 24 Haziran'da Kolombiya ile karşılaşacak. Ve ben Kongo'yu da çok beğendim. Senegal'i de mağlup olmasına rağmen çok beğendim. Mısır'ın iyi top oynadığını düşünüyorum. Katar'ın iyi top oynadığını düşünüyorum. Ve işimizin de kolay olmadığı kanaatimiz var. Yani bir an önce öz kimliğimize, milli futbol anlayışımıza dönmemiz gerekiyor. Kendimize, kendi ruhumuza geri dönmemiz gerekiyor. Peki, devam edelim. Avrupa'daki rakiplerimizden bahsedelim. Fenerbahçe'ye kolay bir lokma geldi. Kanarya Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda Górnik Zabrze takımı ile eşleşti. İlk maç 21-22 Temmuz'da Kadıköy'de olacak. Rövanş ise 28-29 Temmuz'da Polonya'da. Beşiktaş'ın rakibi ise Midland. Kara Kartal Avrupa Ligi ikinci eleme turunda Midland'la eşleşti. Tüpraş'taki ilk maç 23 Temmuz'da, rövanşı ise 30 Temmuz'da olacak. Başakşehir'in de dişine göre bir rakip geldi. Konferans Şans Ligi ikinci ön eleme turundaki rakibi Bosna'nın Sarajevo ve Finlandiya'nın Inter Turku maçının galibi olacak. Yani ya Bosnalı Sarajevo ile oynayacak Başakşehir ya da Finlandiyalı Inter Turku ile. Takip edeceğiz. Şimdi yeni sezon planı belli. Okan Hoca'nın yeni sezon planlaması için ilk kapsamlı toplantıyı yaptı. Başkan Dursun Özbek, yönetici Abdullah Kavukçu ve teknik direktör Okan Buruk bir araya geldi. Transferi konuştu. Toplantıda takımlar ayrılması muhtemel oyuncular, ihtiyaç duyulan mevkiler, transfer bütçesi dağılımı ele alındı. Yönetimin yeni sezonda izlenecek transfer stratejisini masaya yatırdığı kaydediliyor. Bu arada Okan Buruk'un transfer ateşini resmen yaktığı ve can uzunu isterim dediği vurgulanıyor. Frankfurt'un 20 yaşındaki 10 numarası Can Uzun'u çok istediğini söyledi Okan Buruk. Can'ı çok beğeniyorum. Hem forvet oynayabiliyor hem de forvet arkasında. Çok zorlandığımız kanatta bile o kullanılabilir. Listemizde yer alıyor. Henüz girişim yapmadık ama her şey Dünya Kupası'nın sonrasına kalır dedi. Fenerbahçe'de ise Gisari için geri sayım var. 30 yaşındaki forvetle anlaşıldı Sarı Lacivertli takımda. Kulübü, Alman kulübü Dortmund'la da pazarlıklar devam ediyor. Sarı Lacivertler 30 milyon avro önerdi. Kulüpler devam ediyor anlaşmaya, çabalamaya. 30 yaşındaki yeneli forvet oyuncusu çubuklu formayı kabul ediyor. Yani Fenerbahçe'de olmayı kabul ediyor. 3+1 yıllığına anlaşma sağlandığına dair de veriler var.

0: Bu takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
1: Tüm Migros mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri 3 alışverişten biri 750 mani olarak iade. Detaylı bilgi mani.com.tr'de. Migros, hepimize iyi
2: gelecek. Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8 bin lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4 bin liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.

10.000 lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.

0: Kale Kilit. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten.

0: geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi türkiyesigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
1: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir kompen. 30 yıllık kalite.
2: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Deli One Enerji
1: Orzakstan. İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
2: Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı
3: seveceğim. Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
4: Bir reklam.
5: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
6: Reklam. Radyo 7.
7: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah devam ediyor.
8: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
9: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Balıkesir İzmir Devlet Yolu'nun 18-19. Kilometreleri, Aydın Denizli Otoyolu Denizli istikameti 11-16. Kilometreleri, Trabzon Rize Yolu'nun 0-11. Kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
8: Dynobil'le. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
10: Halkbank'ın katkılarıyla.
11: Ekonomi dünyasında beraber ilerliyoruz. Amerikan doları 46-44 bandında gözüküyor. Dolar 46-44'te, avro ise 53-51'de. 53-51, İngiliz sterlini 61-83 seviyesinde. 61-83, Borsa İstanbul Yüz Endeksi dün 72,5 puanını birden kaybetti ve 14.421 puanda bulunuyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.421 puanda. Gelelim altına. Serbest piyasada gram altının satış fiyatı şu anda minimum 6.445 lira seviyesinde. Gram altın 6.445 lira. Çeyrek altın 10.718 lira. Yarım altınsa 21.436 liraya satılıyor. Ata altını 44.316 liraya. Tam altın 42.742 liraya. Haberiniz olsun. Gümüşün gramına gelince o 103.14 bandında. 103 lira 14 kuruş seviyesinde. Ve Brent petrol 80 doların altında. 79 dolar 19 sent seviyesinde.
10: Halkbank'ın katkılarıyla.
11: Bir operasyon haberi geldi. Hemen paylaşalım sıcağı sıcağına. Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde 45 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen narko pars operasyonları var ve uyuşturucu satıcısı 352 şüpheli yakalandı değerli dinleyiciler. Uyuşturucu satıcısı 352 şüpheli yakalandı. Jandarma Genel Komutanlığı gerçekleştiriyor bu operasyonu. Türkiye çapında 45 ilde düzenleniyor narko pars operasyonu ve uyuşturucu satıcılarından oluşan en 352 şüphelinin gözaltında olduğu bilgisi var. Bundan da haberiniz olsun. Şimdi malum milyonlarca emekli yaklaşan Temmuz zammına kilitlenmiş vaziyette. Bu yıla 12.19 zamlı kök aylıklarıyla ek ödemeyle %18.48 artırılan taban aylıkla başlamıştı SSK ve Bağkur emeklileri. İkinci artış için gözlerini 3 Temmuz tarihine çevirdi. Emeklilerin kök aylıklarına ve ek ödemelerine yansıyacak bu artışı 2026'nın ilk yarısındaki enflasyon verileri gösterecek. Ayrıca bir artış da taban aylık için gündeme gelecek. Halen ek ödeme dahil 20 bin lira olan en düşük emekli aylığının artırılması da masada olacak. Burada bir artış yapılması halinde yasal düzenleme yapılması gerekiyor. Meclisin 1 Temmuz tarihinde tatile girmeyip çalışmalarını sürdürecek olması buna imkan tanıyacak. Meclis Genel Kurulu'nun önceki gün yapılan toplantısında AK Parti'nin meclis çalışmalarının düzenlenmesine ilişkin önergesi kabul edildi ve meclis önümüzdeki ayın başında tatile girmeyecek, yani Temmuz ayında başında tatile girmeyecek, çalışmalarına devam edecek. Bu sayede emeklilere taban aylık artışı için Temmuz ayında bir düzenleme yapılması mümkün olabilecek. Taban aylık emekli zammı oranında artırılmış olacak. Böylece bütün emeklilerin eline geçecek olan para aynı oranda zamlanacak. Tahminler ilk 6 aylık enflasyon verisinin, yani emekli zammının %17-18 seviyesinde olabileceğini gösteriyor. Buna göre en düşük emekli aylığı ödemesi ortalama 23.500 lira seviyesine yükselecek gibi. Merkez Bankası'nın son piyasa katılımcıları anketinde Haziran enflasyonu %1.36 olarak tahmin edilmişti. Eğer bu tahmin gerçekleşirse bu yılın ilk 6 aylık döneminde enflasyon %18.19 çıkacak. Taban aylıkta bu oranda eğer artarsa 23.638 liraya yükselmiş olacak. Şimdi mevcut emekliyi 20 bin ortalamayla kabul edelim. Eğer %17 zamla beraber Temmuz ayı gelirse 23.400 olacak. Eğer %18 zamla beraber gelirse düzenleme 23.600 liraya yükselecek. %18.19 civarında olursa 23.638 liraya yükselecek. Tabii bunun ölüm aylıklarına %75, %50, %25 seviyesindeki ölüm aylıklarına ve dul yetim ödemelerine de yansıyacağını size söylememiz gerekir. Bunlar da ekstra olarak değişecek. Zor durumda olana çok taksit imkanı var. Kamuya olan borçlar için yapılandırma fırsatı bu. Vergi dairelerine olan borçlar için Gelir İdaresi Başkanlığı'nın tebliği yayımlandı. Prim borçları için de SGK bir genelge yayınlayacak. Vergi borcu, trafik cezası, motorlu taşıtlar vergisi, öğrenim kredisi borcu olanlar 31 Ağustos'a kadar başvurarak sağlanan o imkanlardan yararlanabilecek. Taksitlendirilen borçların en az %10'unun ödenmiş olması halinde bunlara borç durumunu gösterir belgede yer verilmeyecek. Motorlu taşıtlar vergisi mükellefleri her bir taşıt itibariyle hesaplanacak toplam borç üzerinden müracaat edebilecek. Motorlu taşıtlar vergisi MTV'ye ait gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezasıyla trafik cezaları, otoyol ve köprü geçiş ücretleri borçlarının tecil edilmesi ve tecilin ihlali olmaması koşuluyla muayene izin vergisi verilecek. Ancak satış için borcun bitmesi gerekiyor değerli dinleyiciler. Zor durumda olana taksitlendirmenin fazlaca yapılacağına dair haberdi. Halkbank davası kapandı. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri'nde 9 yıldır süren Halkbank davası Güney New York Bölge Mahkemesi'nin onayıyla kesin ve nihai olarak kapandı. Otelleri NATO doldurdu. Daha şimdiden %100. Ankara'da biliyorsunuz Temmuz'un 7'sinde ve 8'inde gerçekleşecek NATO zirvesi. Trump dahil olmak üzere dünyanın önemli isimlerinin o zirvede olması bekleniyor. Başkentteki otellerin doluluk oranının şimdiden %100'ler seviyesine çıktığına işaret ediliyor o haberlerde. Efendim gençlerin yeni rotasından da haberiniz olsun. Savunma sanayi Teknofest kuşağı meyvesini verdi. Tam bağımsızlık vizyonuyla büyüyen yerli savunma sanayi 50 bin mühendis olmak üzere 100 bin nitelikli istihdama ulaşmış durumda. Bu dev mühendis ordusunun oluşmasında Teknofest rüzgarıyla başlayan teknoloji seferberliği, tersine beyin göçünü tetikleyen yüksek maddi imkan ve maaşlarında en büyük etkeni oluşturduğu dile getiriliyor. En yüksek maaşı savunma veriyor efendim. Mesela örnek verelim size. Savunma sanayinde yeni mezun mühendislere 80 bin ile 85 bin lira başlangıç maaşı ödeniyor. Yılda 16 maaşa varan ikramiye sistemi sunuluyor. Sektörde kıdemli uzmanların gelirleri 150 bin liranın üzerinde. Üst düzey mühendislerde rakamlar 200 bin liraları geçiyor. Aylıktan bahsediyorum size. Otomotiv ve beyaz eşya sektöründe Türkiye'nin diğer sanayi lokomotiflerinde başlangıç ücretleri 55 bin ile 65 bin lira bandında bulunuyor. Kıdemli mühendis maaşları ancak 100 bin ile 120 bin lira seviyesinde. Yazılım ve bilişimde ise özel yazılım sektöründe nitelikli beyinleri çekebilmek için 60 ile 70 bin liralık başlangıç baremleriyle savunma alanıyla rekabet etmeye çalışılıyor ki bu becerilemez. 60 bin lirayla bir yazılım mühendisini Türkiye şartlarında elinizde tutup en âlâ verimi, en yüksek verimi, en maksimum verimi falan alamazsınız. Bu hayalcilik. Bu hayalcilik en azı ödeyerek, en azı ödeyerek en çoğu yakalama, karı katlama niyeti olsa olsa hayalperestliktir. Ama savunma sanayindeki yeni mezun mühendislere başlangıç itibariyle 80-85 bin bandı, sonrasında kıdemli uzmanların 150 bin ve üzeri, üst düzey mühendislerde en az 200 bin liralar seviyesinde motive edici bir vaziyette bulunuyor, yerde bulunuyor. Onu da hakkını teslim etmek lazım. Bir de şu mezuniyet çılgınlığının hakkını teslim etmek lazım. Artık mide bulandırıcı hale geldi. İlk ortaokul ve liselerde gündem karne değil mezuniyet baloları, velilerin ego şovuna dönüştü bu törenler. Çocukların mezuniyeti falan hikaye, işin hikaye kısmı. Hani zurnanın son deliği bile değil bu. Sınırlama getirilmesi isteniyor velilerin bu yarış haline. Mezuniyet heyecanı yerini gösteriş yarışına bıraktı çünkü. Balolar, sahne şovları, sosyal medya odaklı organizasyonlar ciddi olarak tepkiye neden oluyor. Eğitimci Türker Toker, çocuklar lüks yarışında sosyal medya içeriği için aksesuara dönüştü. Bu törenler veli ve öğretmenlerin ego şovu haline geldi dedi. Çoğu zaman düğün salonlarının tutulduğu törenlere aileler ciddi bütçeler ayırıyor. Borçlanan ebeveynler bile var. Maddi güçlük çeken ya da gitmek istemeyenlerse dışlanıyor. Profesör Doktor Mustafa Yavuz, çocukların pasif izleyiciye dönüştüğü abartılı programların yerine ekonomik ve eğitimsel organizasyonların düzenlenmesi gerektiğini söylüyor. Öğretmen ve velilerin başrolünde olduğu o gösterişli mezuniyet törenleri tepkiye neden oluyor değerli dinleyiciler. Bu tabii muazzam bir alarm. Muazzam. Yani bu cübbeli görgüsüzlüğün, seviyesizliğin, şımarıklığın ve kopukluğun önü kesilmezse çok daha büyük problemler yaşayacağımız anlaşılıyor. Okulların kapanmasına sayılı günler kala mezuniyet çılgınlığı zirve yaptı. Çocukların hayatlarının yeni bir merhalesine, yeni bir seviyesine geçmesi, okullarını ve eğitim dönemlerini tamamlamasının ötesinde velilerin, özellikle de hanımefendilerin, kusura bakmayın ama öyle, daha ziyade annelerin birbirleriyle olan yarışları, kıyafetleri, alkışlanma talepleri, arzuları, el üstünde tutulma kompleksleri işi çığırından çıkartıyor, haberiniz olsun. Peki işin çığırından çıktığını gösteren bir başka gelişme daha var. Grok, Pentagon itiraf etti. İran'a saldırıda kullanıldı Grok dedi. Biliyorsunuz Elon Musk'ın sahibi olduğu yapay zeka platformu Grok, 3000'den fazla kişinin hayatını kaybettiği İran'a yönelik saldırıda aktif olarak kullanılmış. Pentagon'un dijital ve yapay zeka ofisi direktörü Cameron Stanley, bir mahkemeye sunduğu yeminli beyanda özel olarak geliştirilen Grok modelin hedef tespiti ve istihbarat faaliyetlerinde kullanıldığını söylüyor. Stanley, Amerikan ordusu Destansı Öfke Operasyonu sırasında Grok'un entegre edildiği veri analiz platformu Maven sayesinde 96 saat içinde 2000 ayrı noktayı 2000'den fazla mühimmatla hedef aldığı itirafında bulundu. Yani Elon Musk'ın şirketi Exol, Grok'u Pentagon'un ihtiyaçları doğrultusunda kurmuş. Biz platformu Maven

0: Yapay zeka hedef seçiyor, takip ediyor, analiz yapıyor. Son anda görüntüye bir çocuk ya da masum siviller girerse ne oluyor peki? O anda kararı kim veriyor? İnsan mı veriyor, yapay zeka mı veriyor? Dünyanın tartıştığı en ciddi soru şimdi bu. Türkiye'de bu yarışın önemli aktörlerinden biri. Bu noktada ne olursa olsun Türkiye savaş sahasında kararını kendisi veriyor.
1: Düşman dışındaki diğer hassasiyetleri gözetmekte şu ana kadar yapay zeka temelli silah sistemleri çok da başarılı değil. Bunu da görelim. Çünkü onun hedefi tanımlanmış düşmanı vurmak.
2: 2021 yılında Afganistan'da Amerika Birleşik Devletleri'ne ait bir insansız hava aracı bir aileyi taşıyan aracı tehdit olarak algılayıp vurmuştu. Maalesef araçta çocuklar da vardı. Yapay zeka aracın hareketini şüpheli buluyor ama aracın sivil bir aileye ait olup olduğunu tam olarak anlayamadı. Buna benzer riskler her ülkede var mı? Elbette her ülkede mevcut. Yapay zekaya baktığımızda görüntüdeki desenleri, hareketleri, termal imzaları çok iyi analiz edebiliyor. Ancak sivil ile tehdit arasındaki farkı anlamak bakıldığında sadece teknik bir sorun değil. Bu aynı zamanda bağlam, niyet ya da sezgi gerektiren bir konu olduğu için bugün yapay zekanın bu ayrımı hatasız yapabildiğini söylemek maalesef gerçekçi olmaz.
1: Bir uluslararası hukuk içerisinde yapay zeka temelli sistemlerin geliştirilmesindeki insani ve evrensel kriterler belirlenmesi gerekiyor ki yani silah sistemleri yapılırken yapay zekanın da eğer sivil hassasiyete zarar verecekse hedefi vurmaması sağlayacak kriterler ve parametrelerin mutlaka o sistemlere girilmesi sağlanmalı ve bu denetlenmelidir.
2: Türkiye'de nihai ateş emri hala insanda. Yani yapay zeka tespit ediyor, takip ediyor, önerilerde bulunuyor. Ancak vur kararını bizim ülkemizde hala insan veriyor. Bunun altını çizmekte yarar var.
1: Türkiye'de bu istisnadır mesela. Adı da man in the loop ya da pilot in the loop diye geçer. Artık terminal safhadadır bir füze. Maksimum hıza ulaşmıştır. Zaman çok kısadır. Yani o terminal dönem dediğimiz artık füzenin hedefle buluşması birkaç saniye içerisinde gelişecektir. Ama burada bile mesela bizim yaptığımız sistemlerde son anda füze tekrar sorar. Bir emrim var mı? Vurayım mı vurmayayım mı diye son salise bunu sorar. İşte bu önemlidir.
0: Son saliseye kadar sorar. Bu bizde var evelallah. Bu vicdan da, bu teknik de bizde var. Şimdi bir belediyede 400 bankamatik memuru olur mu? Efendim kadrolaşmanın, yolsuzluğun, liyakatsızlığın en ciddi sorun olduğu ülkelerden biriyiz maalesef. Adana'da Seyhan'da görevden alınan Oya Tekin'in yerine seçilen Hasibe Akkan, halefini eleştiriyor. Şöyle diyor, 700 temizlik personelinden sadece 300'ü sahada çalışıyor. O 400 arkadaş nerede? Yani ayın sonunda, başında, ortasında her neyse maaşını almaya gelen şak diye sabahın erken saatinde kartı sokup maaşını hop diye cebine indiren o 400 personel nerede? Hayır, ortada yoklar diyor Pınar Mahallesi Muhtarı Saniye Çelik de tepki gösterenlerden biri, çöp dağlarına isyan ediyor. Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in icbar suretiyle irtikap suçlamasıyla tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından başkan vekili olarak seçildi. Hasibe Akkan döneminde ilçedeki çöp toplama problemi ve belediyenin personel yapısına ilişkin iddialar kamuoyunun gündemine oturdu. Belediye bünyesinde görevli yaklaşık 700 temizlik ve personelinden yalnızca 300'ünün aktif olarak sahada çalıştığı, yaklaşık 400 personelin ise maaş almasına rağmen işe gitmediği ortaya çıktı. Ballı maaşlar he? Öyle mi? Kamunun imkanlarının haksızca edinildiği, kullanıldığı, ekmekle, suyla vücuda girdiği, sonrası hastalıkla, dertle, skandalla, utanmayla, perdelerin yırtılmasıyla, ne bileyim havlulu görüntülerle, otel görüntüleriyle ortaya çıktığı gelişmeler. Herhalde şaşırtıcı bir sonuç değil bu. Hasibe Akkan belediye meclis toplantısında bir meclis üyesinin personel krizine ilişkin sorusunu cevaplarken, bankamatikçilerle ilgili buradaki bütün müdürlerim biliyor, bankamatikçi ve işe gelmeyen arkadaşlarımızı göreve çağırdık, bekliyoruz ama gelen giden de yok dedi. Mecliste konuşan Pınar Mahallesi Muhtarı Saniye Çelik, bu kadar işsiz varken işe gelmeyene nasıl maaş ödersiniz siz diye soruyor. Seyhan Belediyesi'nde. Ya da başka yerlerde fark eden çok da ciddi bir şey yok doğrusu. Kamunun imkanlarını hakkı olmadığı halde bir kuruşuna dahi el uzatan, bunu kişisel zenginleşme ya da refah aracı olarak kullanan, işi kılıfına uyduran, komisyon adı altında...

0: diye adı altında pasta kutuları, baklava kutuları, şu bu hangi kutuysa içerisini dolduran, sonra pişkince masasına oturmakta bir beis görmeyen, kara günde zor günde ithamların havada uçuştuğu, sonra teflon misali o ithamların kimseye yapışmadığı bir mecrası var Türkiye'nin. Utandıran bir durum tabii ama gerçek bu. İki başlı CHP'de kıran kırana savaş bir günlük ateşkesin ardından yeniden başladı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in ekibi olağanüstü kurultay talebiyle delegelerden toplanan imzaları genel merkeze iletti. Diğer yandan Cumhuriyet Halk Partisi MYK toplantısı yapıldı. CHP sözcüsü Müslüm Sarı 3 il örgütünün feshedildiğini, Özgür Çelik'in de aralarında bulunduğu eski ve yeni il başkanlarının disipline sevk edildiğini açıkladı.
1: Yok arınacağız, yok atacağız, yok satacağız.
2: Ben kurultayı toplayacağım. Hiç kimse endişe etmesin.
3: Toplamda 1000'in üzerinde kurultay delegesinin imzasını içeren, kurultay iradesini net biçimde ortaya koyan imzaları muhataplarına teslim ettik. Genel başkanımız, kurultayımız tarafından 4 kez seçilen Sayın Özgür Özel'dir. Cumhurbaşkanı adayımız 15,5 milyon yurttaşımızın imzasıyla aday olan Sayın Ekrem İmamoğlu'dur.
4: Sen partinin kalbini alırsan ne beyni kalır ne diğer huzurları kalır. O parti başkasının olur. O yüzden bu partinin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalbini kimseye vermeye niyetimiz yok. Yeni partiyle ilgili kuruluş hazırlığı da var. Bir başka hazır birkaç partiye geçme ihtimali de var.
5: İlgili makul bir süre içerisinde bu şeyi arkadaşlarımıza ileteceğiz, kamuoyuyla da paylaşacağız.
0: Madel harabı Basra diyor akşamda Taceddin Kutay. Niye böyle demiş, lütfen dinleyin. Özgür Özel'in cumartesi günü Lüleburgaz mitinginde yaptığı konuşma bana Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmalarını hatırlattı. Özgür Özel polisleri, doktorları, infaz koruma memurlarını, öğretmenleri alkışlattı. Çok değil, 3 sene önce bir başka durumla karşı karşıyaydık biz oysa. Kılıçdaroğlu, AKP'ye oy veren öğretmene ben öğretmen demem diyordu, hatırlayacaksınız. Assubaylara Erdoğan'ın paramiliter kuvveti muamelesi yapıyordu ve gece bekçilerini, imam doktorları çok sert şekliyle de eleştiriyordu. O zamanlar bir soru sormuştu bendeniz. Memurların ve bürokratların temsil ettikleri bu kurumlar bir araya gelince devlet ortaya çıkıyor. Kılıçdaroğlu'nun bu devlette bir alıp veremediği mi var ki bunları sıradan hain ilan ediyor diye. Özgür Özel yukarıda zikrettiğim isimleri alkışlattı. Ardından inşallah kaybederler diyen kitlesinin ramına milli takımımıza tezahürat yaptırdı. Özel'in Lüleburgaz'da verdiği mesaj bence gayet açıktı. Ey devletimiz ve devletlilerimiz, sizin aradığınız vatanına, milletine bağlı CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu değil de benim. Özgür Özel'in bu tutumu bendenize hiç de şaşırtıcı gelmedi. Aksine bu tutumun alametlerini daha önce gördüğümüzü de hatırlattım. AKM çıkışında yumruk yediği günü hatırlıyoruz Özgür Özel'in. Yumruk hadisesi sonrasında yaptığı konuşmada oldukça sorumlu bir tutum ortaya koymuştu ve hiç kimseyi suçlamamıştı. Kılıçdaroğlu'nun, hatta Ekrem İmamoğlu'nun ortaya koyduğu keskin tavrın çok dışında bir duruş ortaya koymuştu. O dönemde yazdığım bir yazıda Özgür Özel'in Ekrem İmamoğlu vesayetinden kurtulması halinde Türkiye siyasetine yeni bir soluk getirecek, gerilimden değil de ulusal çıkarlardan beslenen bir siyasetçi olabileceğini söylemiştim. Aradan geçen zaman Özgür Özel'in bu fırsatı teptiği, her geçen gün daha fazla Ekrem İmamoğlu vesayetine mahkum hale geldiği bir sürece dönüştü. Karşımızdaki tabloya dönüp şöyle bir bakıyorum da, Özgür Özel'in bu yaşananların faili mi yoksa kurban hanım olduğu konusunda zihnimin karıştığı alametlerle karşılaşıyorum. Neticede vardığım nokta ise Özgür Özel'in bir politik mahkum olduğu çıkarımı. Özel'in mahkumiyeti 19 Mart süreciyle daha da derin hale geldi. Silivri'ye giden her ne kadar Ekrem İmamoğlu olsa da politik mahkumiyet Özgür Özel'e nasip oldu. Lüleburgaz konuşması bu sebeple Badel Harabı Basra bir çabadan fazlası olarak görünmedi benim gözüme. Keşke Özgür Özel bugüne kadar varan süreçte daha müstakil bir siyasetçi olmayı başarabilseydi diyor Akşam Gazetesi'nde Taceddin Kutay.
6: 7 gün 7 sabah.
0: Çok dostumuz var bizi dinleyen, onlara da şöyle bir selamlayalım. Yani sabah erkenden kalkan, radyosunun başına evvelallah geçen, sonra mesajlar yazan çok sayıda dostumuz var. Şükrü Bey günaydın diyor, Kayseri'den dinliyorum. Türkistan meselesini de unutmayın, Sayın İçişleri Bakanımızın da dikkatine sunuyorum. Orada Türklerin, Müslüman Türklerin maruz kaldıkları zalimliğe işaret ediyorum diyor. Biz de harfiyen aktardık efendim, çok teşekkürler. Ve aleyküm selam diyelim. Şişli'de Perpa Ticaret Merkezi'nden dinliyorum diyor Hasan Aksakal. İyi ediyorsunuz. Hayırlı işler, helalinden bol bol kazançlar. Güne sizinle başlıyorum çünkü gerçekten sizin yayınınız bağımlılığa dönüştürüyor insanı diyor. İyi bir bağımlılık ama. Değil mi efendim? Şikayetçisi değilsinizdir. Hoş, herkes tarafından da beğenilmek ve onanmak çok da normal bir durum değil. Bazılarının da hoşnutsuz olmasını ben sevinçle karşılıyorum. Öyle söyleyeyim. Hasan Bey öyle diye demedim, sakın yanlış anlaşılmasın. Bazıları hoşnutsuz olsunlar ki durduğumuz yer belli olsun kardeş. Açısı belli olsun. Yani şöyle dik mi duruyoruz, efendim eğilerek mi duruyoruz, o da net şekliyle anlaşılsın diye söyledim. Antalya'da Cahide Hanım bizi dinliyor, ona da çok teşekkürler. Bolu'da Mehmet Avcı takip ediyor, Gerede'de sevgiler. Bakın her yerde dostumuz var. Sivaslıyım, Kayseri'de yaşıyorum ve sizi dinliyorum, güvenlik görevlisiyim diye de ekleyen dostumuz, ona da günaydın. Antakya'da Mahmut Akıncılarımız var, kıymetli abimize sevgiler gönderelim. Konya'da Yakup Düzen bizi dinliyor, duanıza canı gönülden amin diyorum ve her sabah muhakkak sizi dinliyorum diye yazmış. Dediğim gibi o kadar çok mesaj var ki. Sunay Çakıcı, her sabah iş yerindeyim, aracımın içinde muhakkak sizi takip ederim. Kayısı diyarından selamlar diyor Bayram Gür, ona da sevgiler. Petrol 79 dolarlara kadar inmiş Mehmet abi diyor dostlarımızdan biri, doğru. Şu anda 78.93. Yani 78 dolar 93 seviyesinde. Bakalım dostumuzun mesajının devamı nasıl? LPG, benzin ve dizel fiyatlarında iyileştirme yapılacak değil mi diyor. Beklentimiz o yönde. Yani 8,5 lira civarında özellikle dizel araçlarda, yani motorinde bir indirim beklediğimizi söylemiştik ama bunun bir anda değil de peyderpey yapılacağına dair de sinyaller var. Abdülkadir Dalkıran bizi İzmir'den dinliyor. Esot otobüs şoförü olarak takip ediyorum diyor. Vallahi biz de çalışırken kolay iş değil. İnanılmaz mobbinge uğruyoruz. Bu çarpık düzenin, yani işimizi yaparken profesyonel şartlarda binlerce insanı taşırken, her cins insana denk gelirken, sıcakta soğukta koşuşturma halinde, hastalıkta sağlıkta bu mücadeleyi yaparken, bu durumun artık düzeltilmesini, çalışma şartlarının düzeltilmesini istiyoruz diyor Esot şoförleri olarak. Biz dile getirdik. Yani İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri bunu duyarlar mı? Duyarlarsa bir şey yaparlar mı? Onların takdiri, ama sizin şikayetinizi biz dile getirdik. Devam edeceğiz. Gitmeyin bir yere.
6: Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam edecek. Vakıfbank Winov sunar.
7: Swap, faiz oranlarıyla döviz kurlarındaki değişimler sonucunda ortaya çıkan riski en aza indirmek amacıyla tarafların bir varlık veya yükümlülüğe bağlı olan nakit akışını aralarında değiştirdikleri işlemdir.
6: Vakıfbank Winov sundu.
8: Burası Radyo 7.
9: Radyo 7.
10: Koçak'la festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağrım başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak. Reklam.
11: Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in evi cebine gidiyor ve o da ne? Cebinden iki tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
12: Baba büyüksün!
11: Diyerek babasına sarılıyor.
13: Süvari'de babalar gününe özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
14: İyi akşam yapar.
15: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
16: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2.375.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
17: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
18: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
19: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
20: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
21: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
22: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2000

0: ve 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam balkonun adı soyadı.
1: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın. Pilot Garaj Oto
3: Ekspertiz. Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: Mall'unda iki takım elbise veya smokin alışverişinde tüm indirimlere ek 2000 TL indirim sizi bekliyor. Aşkı
1: kalbimin. Babalar günümüz kutlu olsun. Hatem oğlu, babadan oğla.
2: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
3: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala.
4: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.
5: Bir reklam.
6: Bir ömre eşlik edecek sarı fışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
7: Reklam. Radyo
8: 7. Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah devam ediyor.
9: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
10: %60'ı gösteriyor. İstanbul'da kent trafiğinde yoğunluk seviyesi şu anda ki saat 8.38. O %60'ın özetini ise aynen şöyle yapalım şimdi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Avrupa'ya geçişlerde artan yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Avrupa'ya geçişleri yoğun akıcı diyerek tanımlayalım. Haliç Köprüsü'nde çift yönde trafiğin yoğunlaştığını söyleyelim ve devam edelim. E5'ten Kartal'dan Kozyatağı'na kadar, Ataşehir'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar ve yine E5 üzerinden Okmeydan Meydanı'ndan İncirli'ye kadar yoğun, hatta çok yoğun seyir olduğunu görüyoruz. TEM'den Kurtköy Kavşağı'ndan Ataşehir'e, Ataşehir'den Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar da yine aynı yoğunluk sürüyor. Büyükdere Caddesi'nden Maslak'a kadar, Kozyatağı'ndan Kartal'a kadarsa yoğun akıcı trafik var. Demedi demeyin.
9: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
11: Arvento. 7 gün 7 sabah.
8: Ankara gündemi.
10: Başkent'e dönelim, arkadaşımıza günaydın diyelim. Kemal Doğan, hoş geldin, günaydın.
12: Teşekkürler Mehmetcan, günaydın. Sağlıklı ve iyi bir yayın diliyorum.
10: Perşembe sabahındayız ve merakla seni dinliyoruz Kemal Doğan.
12: Öncelikle gözler Milli Güvenlik Kurulu'nda olacak. Terörsüz Türkiye'de önemli bir başlık gibi görünüyor Milli Güvenlik Kurulu'nda. Bugünkü toplantıda terörsüz Türkiye sürecindeki gelişmeler, yasal çerçeve konusunda atılabilecek adımların ele alınması beklentiler arasında. Erdoğan başkanlığında toplanacak Milli Güvenlik Kurulu. Malum meclise de 1 Temmuz'da tatile girmeyerek çalışmaların devam etmesi kararı almıştı. İşte bu da terörsüz Türkiye sürecinde bu yaz yeni bir safhaya geçileceği beklentilerini biraz daha yükseltmiş oldu. MGK'nın tavsiye niteliğinde kararlar aldığını hatırlatalım. Ayrıca terör örgütünün silah bırakma konusundaki süreçle ilgili de yine de gelişmelerin masada olması bir diğer beklenti olacak. Milli Güvenlik Kurulu'nda Türkiye'de ikinci kez düzenlenecek olan NATO Liderler Zirvesi içinde hazırlıklarının masaya gelmesi bir diğer beklenti olacak. CHP'deki hareketliğe bakarsak gerilim büyüyor. Özgür Özel'i destekleyen 833 delege dün sabah olağanüstü kurultay için genel merkeze başvurmuştu. 74 il başkanı gelmişti. Kılıçdaroğlu cephesi ise Ankara ve İzmir örgütlerini feshetmiş. İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in ihracı istenmişti. Peki bundan sonra ne olacak? Özel taraftarlarına göre 45 gün içinde olağanüstü kurultayın toplanması gerekiyor. Kılıçdaroğlu yönetimi ise imzaları şimdilik değerlendirmeye aldı. Ancak ağırlıklı görüş devam eden yargı süreci ve Yargıtay işaret edildi. Özgür Özel kararlardan görevden alınan il başkanlıklarında nöbet çağrısı yapmıştı. Bugün de birazdan kendisi özel bir kanalda konuşacak. Daha sonra da mecliste kendisine ait Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayarak izleyecekleri yol haritasını belirlemeye çalışacaklar. Diğer gündem başlıklarına bakarsak, Ankara'da bugün Avrupa Birliği projeleri kapanış programı var. Programa yoğun bir katılım bekleniyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da o toplantıda olacak. Ankara gündeminden son başlığımız bir uyarıyla ilgili. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yoğun yağış uyarısı yaptı. 3 ilçe haricinde Bala, Evreme, Şerefli, Koçhisar ilçeleri haricinde Ankara genelinde öğleden sonra yoğun yağış beklendiği ifade edildi diyerek sözü yeniden size bırakalım Mehmetcan.
10: Kemal Doğan, çok teşekkürler ve kolay gelsin size de.
11: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir. Bilgilendirir, alışkanlık yapar.
7: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
13: Halkbank. Dünya Bankası Türkiye'nin rüzgar ve depolama yatırımlarına yönelik 400 milyon avro ilave finansmanı onayladı. BMW Çin'deki daralma ve Orta Doğu'daki durum nedeniyle 2026 kar marjı beklentisinde revizyona gitti. Elon Musk'ın serveti 1,4 trilyon dolara ulaştı. Musk'ın ulaştığı bu seviye daha önce hiç görülmedi.
7: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra
10: bankayız, Halkbank. Fransa'da Muhsin Bey bizi dinliyor. Çok teşekkür edelim önce. Ya bir insan sabah radyo dinleyeceğim diye sevinir mi? Ya ben seviniyorum yani radyo 7 dinleyeceğim diye. Hele hele sizi dinlerken ayrı bir keyif alıyorum diyor. Sabahları işe giderken mümkün mertebede sizi dinliyorum diye yazmış. Bu arada memleketim Denizli'ye de selamlar diyor. Muhsin Bey'e sevgiler gönderelim. Hayırlı işler diyelim. Bir an evvel de gelin yani. Memleketinizde bir sıla-i rahim zamanı gelmiş, hatta geçiyor bile. İzmir'de Şahin Özcan bizi dinliyor. Az önceki haberinizde Seyhan Belediyesi'ndeki çalışmadan gidip de bankamatik çalışanı olarak hop cebe parayı indiren 400 kişiden bahsettiniz ya diyor. Allah'a havale ediyorum onları diye ekliyor ya da benzerlerini de etmek lazım. Sadece ismi geçen belediyede değil, bazı yerel idarelerde bunların tümünün varlığından haberdarız. Siz de muhtemelen denk gelmişsinizdir. Hollanda'dan selamlar diyor Sedat Şimşek. Ona da sevgiler gönderelim. Uzun yol tır şoförüyüm ve muhakkak sizi dinleyerek yoluma devam ediyorum diyor. Allah kaza bela vermesin. Şimdi sizi Muhammed Enes Demirel'le tanıştırayım efendim. Adam yani o genç adam hakikaten çok hızlı. Muhammed Enes cep telefonu ve tablet kullanmadı. LGS'de liselere geçiş sınavında Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni kazandı. Matematikte sınır tanımadı yani paramparça etti rekorları. Uluslararası yarışmada dünya üçüncüsü oldu. Japonya'daki finale kaldı. Sevgili dinleyiciler, ödüle doymuyor ki genç. Gerçekten onu sevgiyle alkışlıyorum, tebrik ederek alkışlıyorum. Mukayyet olmak lazım bu gençlere yalnız. Böyle parlayan zekaları hop vakumlayarak dünyanın bir tarafında gel ne istersen iste bize gel ve burada çalış diyerek canım imkanları sunanlar var. Hatta bu ülkede bulunmaması için yani kendi ülkesinde bulunmaması için minimum sabotajlar düzenleyenler, ihanet edenler var, şevkini kırmaya çalışanlar var. Onlara fırsat verilmeden bu gençlerin elinden tutulmalı. Şöyle diyor Muhammed Enes Demirel, Afyonkarahisarlı. Şöyle diyor, dini, imani bağlamda ümmete faydalı bir genç, bir insan olmak gibi hedefim var. Sonra çalışmak böyle bir hedef olduktan sonra insanda çok zevkli hale geliyor. Arzunuzun kalbinize doldurduğu heyecan, çalışma hayatınızı en tatlı meşguliyet haline getiriyor diyor. Ben de matematikle ilgili her şeyi işte bu yüzden çok seviyorum diye ekliyor. Hem zekasıyla hem kişiliğiyle örnek olan Enes, bilgisayar oyunlarından uzak durduğunu hatırlatıyor. Daha çok mangala gibi geleneksel oyunlar olduğunu kaydediyor. Hayal kurmayı da çok sevdiğini söylüyor. Hayal kuran çocuk motivasyon sahibi olur diye ekliyor. Tebrik ederim seni. Hayal kurmak, beyni bir şeye zorlamak, ufukla ilgili planlamalar yapmak, gelecekle ilgili planlamalar yapmak ama bilgisayarın da esiri olmamak, buna kendini kaptırmamak. Bir de milli manevi değer üzerinden ümmete faydalı olmak gibi bir hayale sahip olmak. Her baba yiğidin harcı değil. Geçtiğimiz günlerde hatırlayacaksınız, İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi, Kudüs'e vali olma hayalini, vakti saatinde dile getirdiği hayalini ifade etmişti. Kameraların önünde, mikrofonda, ardından da hop! İnanılmaz tepkiler. Müsavat Dervişoğlu başta olmak üzere İYİ Parti Genel Başkanı başta olmak üzere herkesin tepkileri vardı. En sonda Yeni Yol Partisi'nin Grup Başkan Vekili Selçuk Özdağ tepki gösterdi. Yani Kudüs hayalini hazmedememişe benziyor Selçuk Özdağ. Şöyle yapalım. Önce İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ne demişti Sayın Çiftçi, onu bir hatırlayalım. Sonra da Selçuk Özdağ'a kulak verelim.
14: Benim valiyken bir niyazım vardı. Cenab-ı Hak'tan bir niyazım vardı. Malum burada 5 sene valilik yaptıktan sonra Erzurum'a tayin oldum. 2,5 sene de orada görev yaptım. Niyazım şuydu. İşten işe büyüttüğüm niyazım. Rabbim bir gün bana bir gün de olsa Kudüs valiliğini nasip et diye. Yine inanıyorum ki Cenab-ı Hak o günleri bizlere gösterecek. Mutlaka gösterecek. Ben buna bütün kalbimle inandım ve inanmaya da devam ediyorum. Geçmişte olduğu gibi yine oralar bizim olacak. Yine bizim hüküm ve tasarrufumuz altına inşallah girecek. Çünkü başımızda Recep Tayyip Erdoğan gibi bir küresel lider var. Bir dünya lideri var.
15: Adam da İçişleri Bakanı'na bir atıfta bulunayım. Sayın Bakan, evet temennidir o. Lütfen bu tür sözlerinize dikkat edin. Demirel bana demişti ki, rahmetli Demirel, bir gün ağzımdan şöyle bir cümle çıktı. Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar büyük Türk dünyası demiştim de sonra başımıza neler geldi, ne ekonomik krizler yaşadık diyerek. Sayın İçişleri Bakanı, siz Erzurum valisi falan değilsiniz. Siz İçişleri Bakanısınız. Bırakın o işleri Ömer Çelik konuşsun. Bırakın o işleri Cumhurbaşkanı konuşsun. Bırakın o işleri AK Parti'nin grup başkanı konuşsun. Siz kendi işinize bakın, çetelerle uğraşın.
10: İnsan bazen kulaklarına inanamıyor. Kulaklarının duyduğunu, aklının algıladığını kalbi kabul etmiyor. Nasıl olabilir bunlar diye. Kendisini milliyetçi muhafazakar diye tanımlayan ve bu cepheden siyasi hayatını şekillendirmiş, ayağa kalkmış, popüler olmuş, güç ve zenginlik sahibi olmuş isimlerin nasıl oluyor da böyle bir hayale, böyle bir ideale ayak sürdüğü ya da direttiği insanın tüylerini diken diken eden bir tavırla algılanamıyor. Hali hazırda aranızda yine böyle düşünenler de pekala vardır. Olsunlar. Dediğim gibi herkes tarafından sevilmek gibi bir hayalim yok. Sadece bir duruşa sahip olmak gibi bir hayalim var. Ne demek istediğimi sanırım siz anladınız. Efendim devam ediyoruz. Denizli'de bizi dinliyor İbrahim Turgut. Ona da gönülden selamlar gönderelim. Ben dokuma etiket tasarımcısıyım ve Radyo 7'yi sizi muhakkak dinliyorum diye yazmış. 0507-977-0101 WhatsApp numaramız biliyorsunuz. Oradan gelen mesajları okuyorum. Ama bu arada Instagram kullanıyorsanız Radyo 7'nin sosyal medya sayfasını da kullanın. Oradan da yazabilirsiniz. Yahut Mehmet Can Radyo 7 diye yazıp aratıp ekleyip evelallah bize ulaşabilir. Oradan da okuyoruz yani. İnan ki ben saatimi sabah saat 7'ye kuruyorum sırf seni dinlemek için. Gerçekten çok iyi geliyor senin yayının bana diye yazan dostumuz, adını yazmamış ama varsın olsun, o kendisini bilir. Her zaman da bekliyoruz. Beslenmenize dikkat edin. Yani hem fiziki beslenmenize hem de milli manevi beslenmenize dikkat edin. Her birinin kıymet harbiyesi büyük ve lüzumlu. Yaz aylarında beslenme alışkanlıkları da malum değişiyor. Artık bu aylarda ağır yiyeceklerin, yağlı, aşırı baharatlı yiyeceklerin yerini daha sulu, daha hafif şeyler alıyor. Uzmanı şöyle diyor, dinleyin.
16: Çok yağlı, çok kızartılmış ve çok ağır yemeklerin de tüketiminin minimumda tutulmasını istiyoruz. Yaz sebzeleriyle beraber işte kıyma, et yemekleri biraz böyle karışık şekilde tüketilirse daha sağlıklı ilerlenir. Bol su içilmesini öneriyoruz. Yeterli miktarda su içimi çok çok kıymetli. Çünkü vücutta ter atımı çok fazla oluyor yaz aylarında. Minimum 2,5-3 litreye kadar çıkılsını istiyoruz ki yeterli bir elektrolit dengesi, aynı zamanda bir sıvı dengesi sağlansın. Ve şekersiz limonata, ev yapımı içecekler, maden su tüketimi artırılabilir ama şekerli içeceklerin, hazır içeceklerin, gazlı içeceklerin tüketimi minimumda tutulmalı. Kavun, karpuz gibi böyle su içeriği yüksek meyvelerin tüketimi çok kıymetli, tüketilebilir. Fakat diyabet hastalarının daha kontrollü ilerlemesi daha kıymetli olacaktır. Aslında tamamen ihtiyacı bağlı beslenmesini istiyoruz insanların. Böyle az az sık sık şeklinde. Dengeli tabaklar tabii ki her zaman isteğimiz. Rengarenk tabaklar olsun, protein ve sebze ağırlıklı ilerlenebilir.
10: Spor yapan, tavsiyelere uyan, çok periyodik olarak sağlık kontrollerini pekala sürdüren, kesinlikle bırakmayan, yani ipi kenarda köşede bırakmayan ve üzerine eğilen arkadaşlarımın da çok ciddi sağlık problemleri yaşadığını biliyorum. O yüzden diyorum ki bu bir vade meselesidir. Tamam, Saydıklarımın tümü kıymetli ve yapılması gereken şeyler. İlmi bilmi aman böyle bir sonuç çıkmasın. Kimsenin reddettiği falan yok ama biliniz ki vadede bir saniye sekmez. Bir saniye ileri de olmaz, bir saniye gerisi de olmaz. Hani şu alnın çatısında bir yazı var ya, o yazıdan bahsediyorum yahu. Kardiyoloji uzmanı Doktor Gürkan Karaca, obezite, fast food tüketimi, sigara, hareketsiz yaşam, uyku bozuklukları, yoğun stres sebebiyle kalp hastalıklarının daha genç yaşlarda artık görülmeye başlandığını söylüyor. Son olarak hayatını kaybeden 35 yaşındaki oyuncu Ece İrtem'in vefatı genç yaşta görülen ani ölümleri yeniden gündeme taşıdı. Doktor Karaca, toplumda genç yaşta meydana gelen her ölümün kalp krizi olarak değerlendirildiğini ama bunun her zaman doğru olmadığını söylüyor. Bir kere kalp ritmine dikkat. Kalp hastalıkları artık sadece ileri yaş hastalığı ve ölüm sebebi değil. Genç yaşta görülen ani ölümlerin arkasında kalp kası hastalıkları, doğuştan gelen damar problemleri, kalp ritim bozuklukları, mikrokardit ve akciğere pıhtı atması gibi birçok sebep olabilir. Özellikle ritim bozuklukları bazen hiçbir belirti vermeden de hayati sonuçlara yol açabilir diyor. Bir kere çarpıntınız varsa onu hafife almayın. Son yıllarda obezite, fast food tüketimi, sigara ve elektronik sigara kullanımı, hareketsiz yaşam, uyku bozuklukları, yoğun stresten dolayı kalp hastalıklarının daha genç yaşlarda görülmeye başladığını söyleyen Doktor Karaca, özellikle göğüs ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı, açıklanamayan bayılma, eforla ortaya çıkan şikayetlerin yaş gözetilmeksizin mutlaka ciddiye alınması gerektiğini söylüyor. Ailesinde genç yaşta ani ölüm öyküsü bulunan kişilerin, hekimler böyle diyor buna, öykü diyor, yani kardiyolojik kontrolden geçmesinin hayati önem taşıdığını söyleyen Doktor Karaca, bazı ritim bozukluklarında hiçbir belirti olmayabilir. Bu nedenle risk faktörü taşıyan kişilerin düzenli kalp muayenelerini ihmal etmemeleri lazım. Erken teşhis edilen birçok ritim bozukluğu ve kalp hastalığı bugün başarıyla tedavi edilebiliyor diyor. Yeni nesil risk faktörleri var, bunlardan da haberiniz olmalı. Hava kirliliği damarlara sessizce hasar veriyor. Yani bulunduğunuz kentin şartlarını, yerin şartlarını şöyle bir tahayyül edin, hayal edin lütfen. Otoimmün hastalıklarda bağışıklık sistemi damarlara saldırıyor. Kronik inflamasyon, yani vücutta uzun süren iltihaplanma damarlara zarar veriyor. Stres ve depresyon kalp sağlığını etkiliyor. LPA yüksekliği olarak ortaya çıkan genetik risk erken yaşta kalp krizini tetikliyor. Lipoprotein A veya kısa adıyla LPA, damar sertliğine pıhtılaşmaya yol açarak kalp kriziyle inme riskini arttıran genetik bir kötü kolesterol türünün adı. Madde kullanımını zaten söylemeye herhalde hiç gerek yok. Kokaindir, esrardır, alkoldür. İsimlerini zikrettik ama her birinin maalesef artan bir hızda toplumda yaygın hale geldiği gerçeğinden hareketle bunları saydık. Kalp hastalıkları riskini arttırıyor. Kalp hastalıkları artık gençleri de vuruyor. Ünlü oyuncunun vefatıyla mesele yeniden ve yeniden tartışmaya açıldı. Beslenmenize de dikkat edin. Fizik ağırlığınıza da dikkat edin lütfen. Ama takdirin tedbirle beraber ilerlediğinden de şüpheniz olmasın. Saat 8.54, 55. dönüyor. Türkiye'nin havasını Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son raporuyla Furkan Bayraktar paylaşıyor.
17: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
18: Ülkemizin kuzey iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Ege'nin iç kesimleri, Batı Karadeniz'in doğusu ve iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunun yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısıyla Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. İstanbul parçalı bulutlu 27, Edirne 32, Bursa 30, İzmir parçalı bulutlu 33, Muğla 32, Afyonkarahisar 28, Antalya çok bulutlu, yerel yağmurlu 29 derece, Adana 32, Hatay 28, Ankara yerel yağmurlu 30, Konya 32, Sivas 29, Düzce 27, Samsun parçalı bulutlu 26, Trabzon 25 derece, Erzurum aralıklı yağmurlu 27, Malatya 33, Kars 24, Diyarbakır 38, Mardin 36, Şanlıurfa açık 39 derece. Bazı dış merkezleri de bakalım. Mekke açık 43, Saraybosna 21, Roma 29, Pekin 31 derece.
17: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
10: Otopratik. Gebze'de dinliyor bizi Yusuf Bey. Çok güzel anlatmış derdini. Yürüyeceği hedefe doğru hareket eden devlet yöneticilerimize selam olsun. Bir hedefi var, söyler. Biri hedefini söyler. Bir yerinde hiç icraat yoktur. Sadece laf üretir. Sayın Bakanımıza selamlar gönderiyoruz. Yalnız değildir, seviyoruz kendisini demiş. Sayın İçişleri Bakanımıza yönelik bir yorum bu. Yusuf Karaarslan'ın gönderdiği mesaj. İstanbul'da Arnavutköy'deki dostumuza Nurettin Bıyıklı'ya da selamlar gönderelim. Kirazla peynirle kahvaltısını yapan dostumuz nerede? Isparta Senirkent'te bizi dinliyor. Selamlar gönderelim. Afiyet şifa olsun. Bir yer biri bakar diye ifadeler de vardır, biliyorsunuz değil mi efendim? Latife ediyorum tabii. Sakın ciddiye almayın. Hakan Güçlü Ankara'dan bizi takip ediyor. Seni severek dinliyoruz. Ve bir başka mesaj. Aynı kanaati taşıyoruz seninle diyor Karaman'dan Yasin Bey. Ortak fikirlerimizin uyuşması güzel. Hayata aynı noktadan bakıyor olmamız ayrıca güzel. Ama bize tanınan süre çok çabuk biten bir süre maalesef. Tam 120 dakika geçti, bitti. Kısmet olursa yarın sabah yine buluşalım ve yine konuşalım. Ben Mehmet Can, huzurlarınızdan saygıyla ayrılıyorum. Hayırlı ve güzel olan haberler sizi bulsun diyerek. Hoşçakalınız.
11: 7 gün 7 sabah.
8: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah sona erdi.
19: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enafarma bilgilendiriyor.
20: Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün.
19: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enafarma bilgilendirdi.
21: Burası Radyo 7.
22: Radyo 7.
23: Reklam.

0: topluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de. 25 yıldır sana maksimum.
1: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz. Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. Seçili ürünlerde 2 ve üzeri alışverişlerinizde %50 indirim sizi bekliyor.
2: Tek aşkı kalbimin.
3: Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu, babadan oğla.
1: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
4: Reklam.

0: Bilgisayarında ve online'da keşfedin. Koça.
1: Reklam.
2: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
3: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Erciyes.
1: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
2: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir kompen. 30 yıllık kalite.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
5: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
6: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
7: Eyvah! Yemeğin dibi tuttu
8: diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemeğin dibinin tutma şansı yok. Beko indüksiyonlu ocak Safe Cook özelliğiyle yemeklerin suyu bittiğinde pişirmeyi otomatik durdurur, yanma ve dip tutma gibi sorunların önüne geçer. Detaylar Beko mağazaları ve Beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
9: Bir reklam.
10: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
11: Reklam.

Günaydın, merhaba değerli dinleyenler. Radyo 7 burası, Türkiye'nin en iyisi. Ve ben Erkan Koç. Bu sabah da mikrofon başında yerimi aldım. Yine özenle seçtiğim bir repertuarla 11'e kadar yanınızda olacağım. Hoş geldiniz.

Sabah sabah tulum sesi ve bu Karadeniz ezgileri güzel oldu bence. Hemen peşine şimdi sizi nereye götüreceğim? Bir Orta Anadolu'ya götüreceğim. Gelsin eserimiz, şöyle bir yayına hazır ettim. Haydi buyurun.

Yöremize ait türküydü. Şimdi türkülerden sanat müziğimize geçelim. Bu sabaha yakışacak en güzel eserler, en iyi sesler. Tabii ki Türkiye'nin en iyisinde, Radyo 7'de.

Değerli dostlar, bugün Perşembe ve Erkan'la Çok Canlı'da Perşembe günleri mikrofon sizde bölümü oluyor. Yani sesli mesajlarınıza yer veriyorum. Şimdi WhatsApp numaramızı vereceğim. Sesinizi kaydederek bize ulaştıracaksınız. Şarkılar bende olacak, anonslarda siz değerli dinleyenlerimizde. 5 saniyeyi geçmeyecek şekilde lütfen sesinizi kaydediniz. Burası deyip önce hangi şehirdesiniz bir onu öğrenelim. Adınız ve sıradaki eseri armağan edebilirsiniz. Lütfen temiz, kaliteli bir kayıt yapmaya özen gösteriniz ki yayına verebilelim. WhatsApp numaramız 0507 977 0101. Yazarak değil, sesinizi kaydederek gönderiyorsunuz. Ve WhatsApp numaramızı tekrar ediyorum sesli mesajlarınız için 0507 977 0101.

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
0: İlk internet, ARPANET, 1969 yılında Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı'na bağlı ARPA tarafından geliştirilen ilk paket anahtarlama ağıdır. Bu, internetin temelini attı. 1970'lerin ortalarında ARPANET, daha fazla üniversite ve araştırma kurumuna bağlandı. World Wide Web, WWW, 1991 yılında internetin en popüler uygulamalarından biri oldu. Bu tarihten sonra internet yaygın halde kullanılmaya başlandı. Türkiye'de ilk internet bağlantısı 1993 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nde gerçekleştirildi.
1: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek. Sana gelecek.
3: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar tvbu.com.tr'de.
4: Reklam.
5: Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. İki takım elbise veya smokin alışverişinde tüm indirimlere ek 2000 TL indirim sizi bekliyor.
6: Aşkı kalbimin.
7: Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu, babadan oğla.
8: Velcare Seramik Komplek. İçeriğindeki çinko, bakır ve biyotin saç, cilt ve tırnaklarınız için iyi.

0: Geldiniz.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Anahtar teslim mutluluk.
4: Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
3: Anahtar teslim mutluluk.
5: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
2: Aygaz diyorum.
3: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
4: Reklam.

0: Siz de kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. 18 Haziran Perşembe sabahındayız ve bugün ben şarkıları, türküleri konuşturacağım. Anonslar dinleyenlerimizde olacak. Şimdi bu eserimiz kimler için? Hadi bir duyalım.
1: Ben Afyon'dan Leyla Yavuz. Tüm sevdiklerime armağan ediyorum sıradaki parçayı.
2: Yozgat Boğaziyan'dan Furkan, dükkandaki çalışanlara armağan ediyorum.
3: Erzurum, ben Kübra Çiftçioğlu. Sıradaki şarkıları bütün sevdiklerime, özellikle eşime gönderiyorum.
4: Ben Kayseri'den Elmas. Sıradaki şarkıyı tüm radyoyu sevenlere armağan ediyorum.

0: sensin. Şanlıurfa'dan Mustafa, tüm aileme ve sevdiklerime armağan ediyorum.
1: Burası Mersin. Sıradaki eser iş arkadaşlarım Serpil ve Bilge'ye gelsin.
2: Afyonkarahisar'dan Kazım Öz, bütün radyoyu dinleyenlerine gelsin.
3: Burası Erzurum, ben Hilal. Sıradaki şarkı hepimize gelsin.

0: Alanya'dan Emine ben. Sadakki parça Gökhan'a gelsin.
1: Konya Ereğli'den İbrahim Özbudak ben. Sıradaki şarkı tüm aileme gelsin.
2: Ben Bursa'dan Seçil. Sıradaki şarkıyı radyoyu dinleyenlerine yolluyorum.
3: Burası İzmir. Bilal, sıradaki parçayı Uğur arkadaşıma istiyorum.

0: Bursa Osman Gazi'den Yasin. Sıradaki şarkılar bana gelsin.
1: Almanya'dan Terzi Mehmet Ayvacı. Eşim Rozun Rota, bir parça istiyorum.
2: Ben Konya'dan Yavuz. Sıradaki tüm parçalar Biricik eşime gelsin.
3: İzmir'den Gürkan Efendioğlu. Sıradaki şarkıyı tüm sevdiklerime istiyorum.

0: Ben Ankara'dan Murat. Sıradaki eser Biricik Eşim Mehtap'ıma gelsin.
1: Denizli'den ismim Günay. Sıradaki parçaya Biricik Eşim Veli Kurcu'ya armağan ediyorum.
2: Muğla Ortaca'dan Birol Türk. Sıradaki parçayı tüm sevdiklerime armağan ediyorum.
3: Antalya'dan Nesrin ben. Sıradaki şarkıyı Ünal abime, İsmet abime armağan ediyorum.

0: Kayseri'den Seyhan ben. Sıradaki şarkı oğlum Yiğit ve eşim Aslı için gelsin.
1: Burası Zonguldak. Ben Ersin Islak. Sıradaki şarkı iş arkadaşlarıma armağan ediyorum.
2: Konya Selçuklu'dan Abdullah. Sıradaki parçayı canımdan çok sevdiğim eşim Esra'ya armağan ediyorum.
3: Antalya'dan Seda ben. Sıradaki şarkıyı kendime armağan ediyorum.
4: Kahramanmaraş'tan Ahmet Koca. Sıradaki şarkı tüm hemşehrilerime gelsin.

0: bir saati geride bıraktık. Daha önümüzde 60 dakika. Bir saat daha var sevgili dostlar. Bugün benim sesimi az duyuyorsunuz. Ben şarkıları, türküleri sıralıyorum. Anonsları da dinleyenlerimize bırakıyorum. Programın başında da söylemiştim. Sesli mesaj göndermek isteyenler lütfen 5 saniyeyi geçirmeyecek şekilde sesinizi kaydediniz ve bize gönderiniz. Aksi takdirde yayına veremiyoruz. Niye? Çünkü o kadar çok katılım var ki siz ne kadar kısa tutarsanız o kadar çok kişinin sesini yayına verebiliriz. Gelen mesajların ne yazık ki %80'i hep 5 saniyenin üzerinde. 8 saniye, 12 saniye, hatta 30 saniye. Yayınlanmasını istiyorsanız kısa, net ve öz. Mesela örnek mi? Hadi duyalım.
1: Ben Konya'dan Selmani Faris Doğan. Canım eşim ve çocuklarıma gönderiyorum.
2: Burası İstanbul, ben Murat Sayın. Sıradaki eser tüm sevdiklerime gelsin.
3: Ben Konya'dan Ayşe Aydoğdu. Sıradaki şarkıyı eşime ve kendime armağan ediyorum.
4: Mersin Mezitli'den Ömer. Sıradaki parça Serkan Taş'a gelsin.
0: İşte böyle. En fazla 3 saniyede, 4 saniyede bitirmişler. İşte budur. Şimdi radyomu yeni açtım. Ben de sesli mesaj göndermek istiyorum diyenler. WhatsApp numaramız sesli mesaj göndermeniz için 0507 977 0101. Hızlı söyledin Erkan. Biraz daha yavaş söyle de radyo 7 WhatsApp numarasını kaydedelim diyenler. 0507 977 0101.

0: Burası Mersin, ben Murat Yeşil. Sıradaki parçayı aileme armağan ediyorum.
1: Afyon Karahisar'dan Murat Avcı. Sıradaki parça Hasan Çeket Hasan'a gelsin.
2: Ben Kayseri'den Canan Görçek. Sıradaki parça eşime ve çocuklarıma gelsin.
3: Gaziantep'ten Yunus Emre. Canımdan çok sevdiğim sevgilime armağan ediyorum.
4: Ben İzmir'den Ahmet Keskin. Bugün benim doğum günüm. Sıradaki eser bana gelsin.

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Reklam.
2: Bu takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek. Pilot Garaj
2: Oto Ekspertiz. İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
3: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala. Getir, bir
4: mutluluk getir. Baba bu ne bayramı?
5: Babacım bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: Erkan'la Çok Canlı devam ediyor.
1: Afyon Karahisar, Cemal Eşmen, tüm Radyo 7 ve Türk halkına armağan olsun.
2: Ben Esenler'den Emine, sıradaki şarkı sınava girecek olduğum için gelsin.
3: Gaziantep'ten Muzaffer, sıradaki şarkı Almanya'daki Osman abime gelsin.
4: Ben Avusturya'dan Gülcan Demirter, sıradaki parçayı arkadaşım Gülten Uçar'a istiyorum.
5: Ben Almanya'dan Mehmet Kılıç, sıradaki parçayı sevgili eşime armağan ediyorum.

0: Ben Osmaniye'nin sahibim. Şehitler Diyarı Osmaniye'yi istiyorum. Sıradaki parçayı.
1: Ben Sakarya Taşköründen Cafer. Sıradaki şarkı İsmail Daya'ya gelsin.
2: Ankara'dan Suna. Eşim Hidayet için istiyorum sıradaki parçayı.
3: Burası Kocaeli Gebze. Ben Mikail. Tüm radyoyu sevenlerine armağan ediyorum.
4: Burası Kayseri. Ben Oğuz Aras Dinçer. Sıradaki şarkı tüm sevdiklerime.
5: Çanakkale Ayvacık'tan ben Hande. Sıradaki şarkı tüm Çanakkale'lere gelsin.

0: Konya Karapınar'dan Fatih Kılıçlı. Sıradaki parça tüm sevdiklerime gelsin.
1: Ben Kilis'ten Ökeş. Sıradaki parçayı tüm Kilisli hemşehrilerime armağan ediyorum.
2: Belçika'dan ben İlvan. Sıradaki şarkı bana gelsin.
3: İstanbul Sultan Gazi'den Üzeyir Demir. Sıradaki parça eşim Fatma Demir'e gelsin.
4: Burası Konya. Ben Özlem. Sıradaki şarkı eşim.
1: Sıradaki parçayı

0: Ben Konya'dan Umut. Sıradaki parçayı bütün Bozkır halkına armağan ediyorum.
1: İyi günler. Ankara'dan Hamit Metin. Sıradaki parçayı tüm arkadaşlarına armağan ediyorum.
2: Burası İstanbul. Ben Recep Akar. Sıradaki parça bana gelsin.
3: Malatya'dan Harun ben. Sıradaki şarkı Dedikle Anlaşılamayanlara gelsin.
4: Ben Afyon Karahisar'dan İsmail. Sıradaki parça sizlere gelsin. İyi yayınlar.
5: İskenderun'dan Mehmet Dağ. Sıradaki parçayı Gülay'ıma istiyorum.

0: Amasya'dan Yıldır'a yapacağız. Sıradaki şarkı tüm sesimi duyanlara gelsin.
1: Ben Manisa'dan Selma. Sıradaki şarkıyı beni sevenlere istiyorum.
2: Ben Çorum'dan Ferah. Sıradaki şarkı Madenci Caner'e gelsin.
3: Ben Çorum'dan Süleyman. Sıradaki parçayı tüm sevdiklerime armağan ediyorum.
4: Burası Avusturya Fethiye. Ben Erdoğan. Sıradaki parça tüm sevdiklerime gelsin. Selamlar.
5: Ben Amasya'dan Saliha. Sıradaki parça öğrencilerime gelsin.
6: Osmaniye'den Emine. Sıradaki şarkı bütün sevdiklerime gelsin.
7: Burası Çorum. Ben Vahap. Sıradaki parça Aydın ve Halil için gelsin.
8: Osmaniye'den Ümmühan. Sıradaki parça bana gelsin.

0: Ben Balıkesir'den Muammer. Sıradaki parçaya Mustafa abime armağan ediyorum.
1: Ben Afyon'dan Yaşar. Sıradaki parça tüm sevenlerime gelsin.
2: Ben Mersin Mezitli'den Oğuzhan. Sıradaki şarkı kızlarıma gelsin.
3: Ankara'dan Ömer. Sıradaki parça iş arkadaşım Deniz için.
4: Bolu'dan Burhan Altun. Sıradaki parçayı bütün sevdiklerime armağan ediyorum.
5: İzmir'den Önem Küçük Yalçın'dan bu güzel şarkı tüm sevdiklerime gelsin.
6: Denizli'den Serdar. Sıradaki parçayı size ve sevdiklerime armağan ediyorum.

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Reklam.
2: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir kompen. 30 yıllık kalite kompen. Garaj Oto Ekspertiz. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala. Getir, bir mutluluk
2: getir. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alım.

0: Erkan'la Çok Canlı devam ediyor.
1: Ben Gaziantep'ten Yunus Emre. Sıradaki parça Canım Sevdiğime Gelsin.
2: Samsun'dan Adi Topaloğlu. Sıradaki parça tüm Topaloğullarına.
3: Ben Nilüfer Turhan Ankara'dan. Sıradaki şarkı Kızlarım ve Oğluma Gelsin.
4: Burası Samsun. Ben Perdeci Refik. Sıradaki şarkı bütün perdecilere gelsin.
5: İzmir'den Harun. Sıradaki parça tüm Radyo 7 dinleyenlerine gelsin.
6: Merhabalar. Antalya'dan Yakup ben. Sıradaki parça tüm Ağrılılara gelsin.
7: Ben Gaziantep'ten Hülya Kaya. Sıradaki parçayı kendime ve aileme armağan ediyorum.
8: Kütahya'dan İsmail Uslu. Sıradaki şarkı beni tanıyan herkese gelsin. Saygılar.

0: Ben İstanbul'dan Osman. Çok sevdiğim Nazmiye gelsin sıradaki parça.
1: Ben Aksaray'dan Ayşe. Sıradaki şarkı benim kendim ve ailem için gelsin.
2: Çorum'dan Abdullah. Sıradaki şarkıyı oğlum Ömer için istiyorum.
3: Ben Antep'ten Medine. Sıradaki parçayı eşime ve aileme armağan ediyorum.
4: Ben Kayseri'den Filiz. Sıradaki şarkıyı askerde olan oğluma gönderiyorum.
5: Ben Malatya'dan Yaşar. Sevdiğim Hacerim'e gelsin sıradaki parça.
6: Samsun Ladik'ten döndüğüm Ümürav. Sıradaki parça eşime ve çocuklarıma gelsin.
7: Trabzon'dan Nezahat Küçük. Sıradaki parça bana gelsin.
8: Malatya'dan Okan Zencirli, sıradaki parça bana, İsmet Usta'ya ve aileme gelsin.
9: Ben Bursa'dan Mülki Uzungöz'e, sıradaki parçayı iş arkadaşlarıma istiyorum.

0: Ben Manisa'dan Adnan. Sıradaki parça tüm sevdiklerime gelsin.
1: Mersin'den İlkay Arslan. Sıradaki parça Kendime ve Eşime istiyorum.
2: Ben İzmir'den Bora. Şu an Çeşme'ye gidiyorum. Sıradaki şarkı tüm sevdiklerime gelsin.
3: Çorum'dan Alaaddin. Sıradaki parçayı dün annem babama sevdiklerime gelsin.
4: Ben Avusturya'dan Arzu. Yalnızlara gelsin sıradaki parça.
5: Ben Trabzon'dan Göktürk Şahin. Sıradaki parça tüm emekçilere gelsin.
6: Antalya'dan Selim Avcı. Sıradaki şarkı Sakarya'dan ablalarıma gelsin.
7: Ben Mersin'den Oktay. Sıradaki parçayı arkadaşım Özlem'e istiyorum.
8: Avusturya'dan Zehra. Sıradaki parça sevgili eşime gelsin. 35 yıllık.
9: Ankara'dan Elif. Tüm sevdiklerim için gelsin.
10: Ben Bol'dan İbrahim. Sıradaki parçayı aileme armağan ediyorum.
11: Sivas'tan Emin ben. Sıradaki parça eşim, çocuklarım ve tüm ailem için gelsin.

0: sevme.
1: Ben Hüseyin, Adıyaman Kahta'dan. Sıradaki şarkımız tüm ustalarımıza armağan olsun.
2: Bolu'dan Serkan Aydın. Sıradaki parçayı Beyaz Kalbim Meleğim ve sevgilime hediye ediyorum.
3: Sıradaki parçayı kendim için istiyorum. Mersin'den Hadile.
4: Ben Adana'dan Ali. Herkese iyi günler diliyorum. Sıradaki parça bana ve Efe'ye gelsin.
5: Merhaba, ben Adana'dan Emrah Yağcı. Sıradaki parça eşime ve kızıma gelsin.
6: Ben Ankara'dan Selma. Sıradaki şarkı Serkan'a gelsin.
7: Kırıkkale'den Cihangir Tombak, Alperen Tombak. Sıradaki şarkı armağan olsun.
8: Hollanda Amsterdam'dan Leyla Okur. Sıradaki eser bütün sevenlere gelsin.
9: İstanbul'dan Serkan Ben. Sıradaki parça eşim Burcu'ya gelsin.
10: İstanbul, ben Demet. Sıradaki şarkıyı yeğenim Mira'ya hediye ediyorum.
11: Artvin'den Bülent Turan. Sıradaki parça çok sevdiğim eşim Çiğdem'e gelsin.

0: Karabük'ten Emine sıradaki parça aileme gelsin.
1: Ben Kırıkkale'den Nilgün sıradaki şarkı gurbet olan kızım için gelsin.
2: Ankara'dan Elif sıradaki parça sadece bana gelsin.
3: Yozgat'tan Ramazan Selvi sıradaki eser tüm dinleyenlere gelsin.
4: Tekirdağ'dan Ümit Durmaz sıradaki şarkı 43 ağır bakım çalışanlarına gelsin.
5: Ben Ankara Sincan'dan Yasemin sıradaki parça Radyo 7 dinleyicilerine gelsin.
6: Adana'dan Bayram sıradaki parça eşim ve çocuklarıma gelsin.
7: Elif Afyon'dan selamlar. Kardeşlerim Betül ve Zeynep'e ve canım kuzenim Nur ablama istiyorum.
8: İskenderun'dan Demet sıradaki parça Radyo 7'ye ses veren bizlere gelsin.
9: Radyo 7'ye kulak veren ve bugün de Erkan'la çok canlıyla güne başlayan dostlar. Ben artık müsaadenizi istiyorum. Hepinize hayırlı ve huzurlu bir perşembe günü diliyorum. Yarın sabah 9'da buluşmak üzere.

0: Reklam.
1: Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
2: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
3: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik

0: Selfies.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
0: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
3: Eyvah! Yemeğin dibi tuttu
4: diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemeğin dibinin tutma şansı yok. Beko indüksiyonlu ocak Safe Cook özelliğiyle yemeklerin suyu bittiğinde pişirmeyi otomatik durdurur, yanma ve dip tutma gibi sorunların önüne geçer. Detaylar Beko mağazaları ve Beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
5: Reklam.
6: Vakıfbank sunar.
7: Şarkıların güzeli, sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le

Şöyle toparlayabiliriz bunu. Gücüm yetene kadar yanında, duam yettiği kadar arkanda. Her zaman destek, her zaman yanında. Daha ne olabilir ki? Türkiye'nin en iyi radyosundasınız. Burası Radyo 7. Tüm zamanların en güzel şarkıları Radyo 7'de. Edalı saatlerde elbette sizlerle beraber olacak. Ben Eda Özdemir Gençtan, mikrofonda yerimi aldım sizler. Sözleştik buluşacağız diye. Hoş geldiniz o halde. Başladı program.

bazen insanın içinde böyle kırgınlık oluyor, özlem oluyor, ne bileyim vazgeçişleri oluyor. Herkes hissediyor ama kimse tam olarak bilmiyor. Sezenler olmuş, böyle gözünden okumuş efendim, ses tonundan anlamış ama yine de kimse neyim var dememiş, değil mi? Türkiye'nin en iyi radyosundasınız, burası Radyo 7. Tüm zamanların en iyilerini sizlerle buluşturup elbette sevdiklerimizi de haberdar edeceğiz, onlara da sesleneceğiz. İşte o güzel şarkılardan biri daha. Bazı acılar anlatılmıyor, sadece seziliyor ya. Ya gerçi anlaşılmak demek değil ama şöyle bir kulak verelim hadi.

Papatya falan öyle söylüyor ama siz kendi içinizden neler söylüyorsunuz, neler ifade etmek istiyorsunuz, kime ne anlatacaksanız. Ben burada programda bekliyorum sizleri. Radyo 7 WhatsApp 0507-977-0101. An itibariyle hemen söyleyeyim, fotoğraflı mesajlar kimlerle dinliyorsunuz, nereden dinliyorsunuz, Radyo 7 mobil uygulama var mı, çalışıyor musunuz, çayınızı kahvenizi hazırladınız mı? Ve onun dışında Radyo 7 Instagram'da yine benim fotoğrafımın altına mesajlarınızı da yazarken, şöyle hani kısaltmalar kullanıyorsunuz ama kendi adınızı yazarsanız ben de mesajın kimden geldiğine şöyle bir bakarım. İçindeki ateşi anlatıyor Nurettin Rençber.

seven kimdi? Şöyle bir silkelen. Kıymeti geç anlaşılan, sevgisini eksik etmeyen ama adı unutulan, değil mi? Bazı sevgiler kalıyor. Seni seven kimdim diye böyle soruluyor. Ama bazen de insan en çok sevgisinin görülmemesine kırılıyor, değil mi? Türkiye'nin en iyi radyosundasınız. Burası Radyo 7. İşte o güzellerden biri daha.

Özlem. En çok da giderken can yakıyor değil mi? Aşk sana benzer. Türkiye'nin en iyi radyosunda, radyede sizlerleydi. Şimdi en çok giderken can yakar demiştik. Ya. Sen benden gittin gideli. Neler anlatıyor neler. Çok şeyi barındırıyor aslında içinde baktığımızda. Ne gelen yerini dolduruyor, ne geçen zaman eksik tutuyor. Böyle hep bir tarafı yarım kalmış.

0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler.
1: Vakıfbank'la program devam edecek.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Amerikan doları 46,45, avro 53,46, gram altın 6414, çeyrek altın 10536 lira. Brent petrol 79 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 14576 puandan geçiş yaptı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
4: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enafarma bilgilendiriyor.
5: Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün.
4: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enafarma bilgilendirdi.
6: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek, sana gelecek.
7: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
8: Reklam.
9: Bu takım bizim, bu heyecan bizim, bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar, siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
10: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
11: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
12: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 ve üzeri

0: Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in evi cebine gidiyor ve o da ne? Cebinden iki tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
1: Baba büyüksün!
0: Diyerek babasına sarılıyor.
2: Süvari'de babalar gününe özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
3: Yakışanı yapar.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Reklam.
6: Vakıfbank'la program devam ediyor.
2: Eda Özdemir'le Edalı Saatler.
7: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Türkiye'nin en iyi ulusal Türkçe müzik radyosundasınız. Burası Radyo Ede. Tüm zamanların en güzel şarkılarını dinlerken bizlerle beraber olanlar var. Harikalar. İş arkadaşları için sıradaki şarkıyı göndereceğim. Kime? İstanbul'da. Ay, isimlerinizi yazsaydınız. Bunlar da diğer iş arkadaşlarım demiş. İş arkadaşlarının fotoğrafını ve kendi fotoğrafını gönderen ama ismini yazmayan harika dinleyicimiz. Sizlere de kolay gelsin. Tekstil firmasında çalışırken bizleri dinliyorlar. O zaman bu güzel şarkıyı da sizlere armağan ediyorum.

güzel kelimeyi sevdiklerimize mutlaka söyleyelim diye. Bence güzeldi ve güzel bir cevap da gelecek. Gürcan Üsküdar'da kim var? Yedikule'de bir şarkı istiyor. Gönderelim kimler varsa orada. Çalışan arkadaşlarınıza da armağan edelim. İstanbul'da Gül Hanım var. Sıradaki şarkıyı iş arkadaşları için ve Bedia ablanız bizi duyuyorsa ona da armağan edeceğiz. Mustafa Burak için aynı zamanda. Kastamonu'da ay Nazan Hanımcığım, ne güzel güller bunlar böyle. Bu güller sizin için demiş. Eksik olmasın Kastamonu'da. Nazan Hanım'a da buradan sevgiler gönderelim. Bir gün herkes yaşattığını yaşar mı bilmem diyor. Yaşar yaşar vallahi. Böyle bizim gözümüzün önünde cereyan etmez belki ama mutlaka oluyor. Biraz kırgın Nazan Hanım bu anlamda. Nazan Hanımcığım biz görmüyoruz ama ilahi adalet tecelli ediyor. Bu anlamda hepimizin içi rahat.

mutlaka söylüyoruz demiştik. İhmal de etmiyoruz. Bence şarkı sözleriyle, sözleri itibariyle şöyle bir telefon kadar yakın. Hatta benim programımda bunu iletebiliriz mesela, ne söyleyecekseniz güzel mesajlarınız doğrultusunda. Şöyle biraz da ayrı kaldıklarınıza gelsin. Onlara da armağanımız olsun.

Başucumda resmin hala duruyor, yoksun. Defterimdeki yazın hiç silinmedi. Eşiğimdeki ayak izin her gün gelişi, gözlerimce gidişi hiç bilinmedi. Eşiğimdeki ayak izin her gün gelişi, gözlerimce gidişin hiç bilinmedi.

Ezberimdeki sevdan hiç okunmadı. Eşimdeki ayak izin, her gün gelişin, yüreğime gidişin hiç dokunmadı. Eşimdeki ayak izin, her gün gelişin, yüreğime gidişin.

0: Radyo 7 Haber.
1: ABD ile İran Orta Doğu'daki askeri operasyonları durdurmayı taahhüt eden 14 maddelik tarihi mutabakat metnini elektronik olarak imzaladı. Nihai barış anlaşmasının taslağını şekillendirecek 60 günlük kritik bir müzakere süreci resmen başladı. ABD Başkanı Trump, varılan mutabakat çerçevesinde Tahran'ın hiçbir şekilde nükleer silah sahibi olamayacağını yineledi. Trump ayrıca, müttefiki İsrail'in Lübnan'a düzenlediği çok sayıda askeri saldırıyla süreçte kötü bir iş çıkardığını söyledi. Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de kritik bir toplantı gerçekleştirecek. Kurulda ABD-İran mutabakatı, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve terörsüz Türkiye süreci öncelikli olarak masaya yatırılacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya'ya düzenlediği resmi ziyaret kapsamında Rusya Devlet Başkanı Putin tarafından kabul edildi. Görüşmede iki ülke arasındaki dostane ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve küresel güvenlik konuları ele alındı. İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine yönelik sürdürdüğü amansız saldırılarda acı bilanço artıyor. Bölgede devam eden yoğun bombardımanlar neticesinde hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 73.018'e ulaştı. Bolu'nun Mengen ilçesindeki bir maden ocağında meydana gelen göçükte toprak altında kalan işçiyi arama çalışmaları sürüyor. Ekipler, mahsur kalan madenciye en kısa sürede sağ salim ulaşabilmek için zamanla yarışıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANSET'e yönelik yürütülen ihaleye fesat ve rüşvet soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden aralarında üst düzey isimlerin yakınlarının da bulunduğu 5 kişi tutuklandı.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
1: Meteorolojiye göre Ege'nin iç kesimleri, Batı Karadeniz'in doğusu ve iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara 30, İstanbul 27, İzmir 33, Antalya 29, Ordu 25, Kars 24, Siirt 36 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
3: Otopratik.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: ABD Merkez Bankası politika faizini beklentiler doğrultusunda %3,5-3,75 aralığında sabit tuttu. Ülke genelinde satılan konut sayısı Mayıs'ta geçen yılın aynı ayına göre %31,2 azalarak 93.333 oldu. Türkiye genelinde elektrikli araç şarj soket sayısı Mayıs'ta önceki aya göre %2,71 artarak 44.175'e yükseldi.
4: Halkbank'ın

0: Vakıfbank'la program devam ediyor.
1: Eda Özdemir'le Edalı Saatler.
2: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Türkiye'nin en iyi radyosundasınız. Burası Radyo Ede. Tüm zamanların keyifli şarkılarını dinlerken sizlerden gelen güzel mesajlara da şöyle cevap veriyoruz. Ankara'da en sevdiğim arkadaşlarım Kübra ve Meryem için şarkı istiyorum demiş. Şu anda bizleri keyifle dinliyorlar. Onlara da armağan edelim. Oh ne güzel, şöyle muhabbetin, güzel anların eksik olmadığı bir gün olsun sizler için de. Ve bu arada bu vesileyle de Ankara'nın dört bir yanında bizleri dinleyen dinleyicilerimiz var. Onlara da buradan sevgiler, selamlar gönderelim bu güzel şarkı eşliğinde.

Gelecek sen artık etmen az. Türkiye'nin en iyi radyosundasınız. Burası Radyo 7. Tüm zamanların en keyifli, en güzel şarkılarını sizlerle buluşturacağımızı söylemiştik. Hatta sevdiklerinize de armağan ediyoruz. Nerelerde bizlerle beraberseniz. Hoş geldiniz Eda Hanım diyen Yemen Bozdağ, Habibi Hanım bizimle birlikte. Aynı zamanda Oktay Bey var. Oktay İnce Mersin'de iyi yayınlar dilekleriyle. Sonrasında Turgut Bey var Avusturya'da. Sıradaki şarkıyı canımdan çok sevdiğim Ömrüm için istiyorum demiş. Duyuyorlarsa ben de bu güzel şarkıyı gönderdim bile. Ben de bu şarkının sözlerini çok severim. Bilmiyorum ne kadar dikkatli dinlediniz ama.

Sana sonsuz güvensem. Türkiye'nin en iyi radyosunda Radyo 7'de sizlerleydi. Çok kıymetlidir değil mi? Böyle herkesin efendim bunu gönülden yaşaması, böyle gözü kapalı sırtını dayaması çok kıymetli. Müge'cim doğum günün kutlu olsun. Ay mesai arkadaşlarımızdan, Kanal 7 muhabirlerinden Müge Çakmak. Bugün doğum günü, sağlıklı güzel yılların olsun. Şu anda da yolda dinliyor, habere giderken. Hadi bakalım sağlıkla ulaşın canım benim, öpüyorum seni.

Sultan Gazi'de Mehmet Recep. Aa, ben Rafet Eroman yayınlamıştım. Belki güzel denk gelmiştir. Cemil ve Demet bizleri dinliyorlar. Market çalışanları şu anda moladalarmış. Kolaylıklar diliyorum. Kayseri'de Cami Kebir Tekstil Atölyesi'nde bizlerle olan Sultan, Fatma, Sevda ve stajyerler bizleri dinliyormuş. Kolay gelsin sizlere de.

Eda'cığım nasılsın? Teşekkür ederim. Vallahi sizlerle çok iyiyim. Seher Bodur Çanakkale'de bizimle birlikte. Hatay'da cezaevinde, çocuk cezaevinde Rana'dan Kenan Arslan'a, benden Meliha Arda Parmaksız'a demiş. Gönderirim duyuyorlarsa. Allah kavuştursun sizi de bu güzel şarkıyla.

0: Seda Özdemir'le Edalı Saatler.
1: Vakıfbank'la program devam edecek.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
2: İnsanlık tarihinde uzay çalışmaları önce bilimsel merakla, ardından da teknolojik ve siyasi rekabetle şekillenen bir süreçtir. Uzay çalışmalarının başlangıcı olarak kabul edilen olay, 4 Ekim 1957 tarihinde Sovyetler Birliği tarafından Sputnik 1 uydusunun uzaya fırlatılmasıdır. Sputnik 1, dünyanın yörüngesine giren ilk insan yapımı cisimdir. Bu olay, uzay yarışının başlangıcı olarak kabul edilir. 1961 yılında Sovyetler Birliği'nden Yuri Gagarin, Vostok 1 aracıyla uzaya çıkan ilk insan oldu. Amerikalı Neil Armstrong ve Buzz Aldrin, 20 Temmuz 1969'da Ay'a ayak basan ilk insan oldu.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
3: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek, sana gelecek.
4: Reklam.
5: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
6: Peugeot. Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
7: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
6: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
7: Aygaz diyorum.
8: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

0: siz Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
1: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir kompen. 30 yıllık kalite. Kompen. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum. Opet'te bulacaksın.
3: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford etkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
4: Baba, bu ne bayramı?
5: Babacım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Reklam.
2: Radyo 7. Vakıfbank'la program devam ediyor.
3: Eda Özdemir'le Edalı Saatler.
4: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Türkiye'nin en iyi radyosundasınız. Burası Radyo 7. Tüm zamanların keyifli şarkılarını dinlerken sizlerden gelen güzel mesajlara da hemen şöyle bakıyorum. Amirleri Ceylan'ın doğum günüymüş. Ona güzel bir şarkı istiyorlar. Onu çok sevdiklerini de söylemişler. Üç arkadaş: Sera, Cemil, Demet. Mola saatinde yazmışlar bu arada mesajlarını da. Kayseri'de ustası İbrahim Gözel, değil mi? Onun için bir şarkı rica ediyor. Balıkesir Bandırma'da Ali İhsan Uydaş var. Yasemin Hanımcığım, eşiniz sesleniyor size. Bu şarkıyı armağan ediyorum.

Haksız yere olmasın, hiçbir şey hak etmediğimle karşılaşmayayım. En iyi anlatanlardan Mersin Çamlıya'yla Büyük Ömer Eren, annesi Hatice Eren, kızı Sena, eşi Olcay. Elazığ'dan Erzurum yoluna doğru ilerlerken yolda bizleri dinliyorlar ve yolda olanlara şarkı istiyorlar. Sizlere de sağlıklı güzel seyirler diliyorum. Gideceğiniz yere sağlıklı ulaşın inşallah. Bu fotoğraf kimin? Konya'da Münevver Özel var, iş arkadaşları için şarkı isteyen. Yine Konya'dan selamlarını ileten eşi Onur Erken için bir şarkı istiyor. Kendisi uzun yol şoförüymüş, gece gündüz. Ay, sağlıklı seyirleri olsun onu da, vallahi sizlere böyle sağlıkla huzurla ulaşsın. Çocukları için de şarkı rica ediyor, eşi için.

2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ikinci maçında 20 Haziran Cumartesi günü Türkiye saatiyle 6'da Paraguay'la karşılaşacak A Milli Futbol takımımız bugün geldiği San Jose'deki ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Fenerbahçe Beko yarın deplasmanda Beşiktaş Gain'le yapacağı Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff Final Serisi 4. maçını kazanması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek. Ampute Futbol Liglerinde 2025-2026 sezonu sona erdi.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Amerikan doları 46,44, avro 53,33, gram altın 6373, çeyrek altın 10.483 lira. Brent petrol 79 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 14.631 puandan geçiş yaptı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Balıkesir İzmir Devlet Yolu'nun 18-19. kilometreleri, Aydın Denizli Otoyolu Denizli istikameti 11-16. kilometreleri, Trabzon Rize Yolu'nun 0-11. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
3: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek, Türk Telekom'la golleri Tivibu Go'dan, internetinden yemeden izlemek, Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. Tivibu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar tivibu.com.tr'de.
4: Reklam.
5: Bu takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
6: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı
7: seveceğim. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir kompen. 30 yıllık kalite kompen. Pilot Garaj Oto
10: Ekspertiz. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Pilot Garaj Oto
11: Ekspertiz. Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
4: Reklam.

0: Vakıfbank Winov sunar.
1: Bağlı ortaklık. Bir şirketin kontrolü altında faaliyet gösteren yurt içinde veya yurt dışında kurulu bulunan ortaklıklardır.
0: Vakıfbank Winov sundu.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek. Sana gelecek.
3: Reklam.
4: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Enerjis.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

0: Radyo 7 Haber.
1: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karal, kimliği belirsiz kişilerce evinin önünden kaçırıldı. Polis Erhan Karal'ı arıyor. Amerika ile İran arasındaki savaşı sona erdirecek 14 maddelik mutabakat metninin elektronik ortamda imzalandığı belirtildi. Anlaşmanın Trump ve Pezeşkian tarafından imzalandığı ifade edilirken, İran, İsviçre'de planlanan imza töreninin yapılmayacağını açıkladı. Amerika ve İran arasındaki tarihi barış mutabakatının ardından küresel petrol piyasalarında yaşanan sert düşüş, iç piyasada motorinden sonra benzin fiyatlarına da yansıdı. Yarından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatında büyük bir indirim yapılması bekleniyor. CHP'deki mutlak butlan kararı sonrası baş gösteren çift başlı yönetim krizi karşılıklı hamlelerle güç savaşına dönüştü. Özgür Özel kanadı 833 ıslak imzalı olağanüstü kurultay dosyasını genel merkeze teslim etti. Kılıçdaroğlu yönetimi ise aralarında İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de bulunduğu çok sayıda örgüt başkanı hakkında ihraç sürecini başlattı. Meteoroloji, Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı hava dalgası nedeniyle 19 il için sarı kodlu akut sel alarmı verdi. Yurdun iç ve batı kesimlerinde aniden bastırması beklenen gök gürültülü yağışlar nedeniyle taşkın riski bulunuyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Halkalı İstanbul Havalimanı Gayrettepe hattının Halkalı Arnavutköy kesimindeki çalışmaların tamamlandığını açıkladı. Uraloğlu, Halkalı Arnavutköy hattının yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşrifleriyle hizmete açılacağını bildirdi.
0: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
1: İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %56 seviyesinde. D100 Avcılar Gümüşpala Hacı Şerif yönünde sağ şeritte trafik kazası var. Bir şerit trafiğe kapalı. D100 Hacı Şerif Avcılar yönünde sağ şeritteki kaza dolayısıyla bölgede yoğunluk yaşanıyor. Sürücülerin dikkatini.
0: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: ABD Merkez Bankası politika faizini beklentiler doğrultusunda %3,5-3,75 aralığında sabit tuttu. Ülke genelinde satılan konut sayısı Mayıs'ta geçen yılın aynı ayına göre %31,2 azalarak 93.333 oldu. Türkiye genelinde elektrikli araç şarj soket sayısı Mayıs'ta önceki aya göre %2,71 artarak 44.175'e yükseldi.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik. Meteorolojiye göre Ege'nin iç kesimleri, Batı Karadeniz'in doğusu ve iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara 30, İstanbul 27, İzmir 33, Antalya 29, Ordu 25, Kars 24, Siirt 36 derece.
3: En güvenilir

0: ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da. Doğada ne varsa
1: çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü. Pilot Garaj Şoto
2: Ekspertiz. Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankkart Mobil'de, bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
3: Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in evi cebine gidiyor ve o da ne? Cebinden iki tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
4: Baba büyüksün!
3: Diyerek babasına sarılıyor.
5: Süvari'de babalar gününe özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
6: İyi akşam yapar.
7: Umran Oto Ekspertiz.
4: Baba bu ne bayramı?
8: Babacım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun...

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
2: Reklam.
3: Doku Home'un katkılarıyla Gölgesizler'le başlıyor.
4: Talha Bora Öge, namı diğer Gölge yayında.

0: Bir gün hak eder.
1: Bir yerde enteresan bir dörtlük gördüm. Bugün programa biraz tuhaf başlayacağız, kabul ediyorum. Fakat ben bu dörtlüğü görünce dedim ki lan ne biçim bir işim var benim. Çünkü biz söylediğimiz lafları ortaya söylüyoruz da yani bizi yurt içinde yurt dışında çok şükür radyo yerde milyonlar dinliyor. Diyor ki keşke demeyeydim lafı ortaya, eşeği kastettim inek alındı. Ortam müsaitti laf vermeye, tilkiyi kastettim köpek alındı.

Allah'ım gönlüme ferahlık versin, dilimdeki düğümü çözsün. Anlatacaklarım var, doğru anlaşılsın. Evet, radyonuzun sesini açın, duyanlar duymayanlara haber versin. Gündüz 14'ten 16'ya, geceleri 24'ten 02'ye ben yayındayım. Adım Talha Bora, Öge, namı diğer Gölge.

Pekala. Dinle. Ben karakterimi bozmamak için hayatımı, düzenimi, psikolojimi bozmuş adamım. Yani kimsenin hatırı da hakkı da kalmaz bizde.

0: Vay be.
1: Kimse kimsenin hayatını bu kadar kötü etkilememeli. Sen ister misin biri senin hayatını zindana çevirsin? O zaman sen de çevirmeyeceksin. Öyle mi? Evet, kim bilir. Belki bir gün birileri anlar. Efendim? Evet, haklısın. İnsan aslında, hele günümüzde, her şeyin farkında. Mesele anlamayı seçmek dostum. Fakat sorun ne? Anlamak eylem ister. Anlamak değişmek ister ve bu her yüreğin harcı değildir.

Cevap basit. Allah bilir. Ve şu an yine ben bilemem tabii ki. Kaç kişi ben radyonun sesini aç dediğim zaman açtı. Kaçı eşine dostuna Nazır'ın geçtiklerini haber ver dediğim zaman açıp haber veriyor bilemem. Bir sen bilirsin, bir Rabbim bilir. Evet, bugün enerjim farklı. Sebep bilmiyorum, bazen öyle olur. Hatta inceden de hastayım ama ona rağmen. Ya bu da programa yansıyor. Ruh halinin yaptığın işe yansıması kadar doğal hiçbir şey olamaz. Mesela bir adam hangi işi yaparsa yapsın, o işi sadece maaşı için yapıyorsa, sonuç için, ne kendine başkası çok da bir hayır almaz, ama işi seviyorsa, önemsiyorsa başka olur.

Müslüm Baba dinleyeceğiz ama öncesinde şair diyor ki: akılsız baş yordu ayaklarımı, ben kendime zulmettim yıllarca. Dost gönlü hoş olsun diye düşündüm, hatır için hasta yattım yıllarca. Vay vay vay. Yemekte soframa kurulanlara, dostluktan dem vurup gerilenlere, İnsanlık kürküne bürünenlere kapı açtım, palto tuttum yıllarca.

0: aşkımız.
1: Az önce okuduğum şiirin kendi kendime bir bölümünü okuyayım dedim. İki dörtlük okudum, şarkıya girdim. Ama kardeşim son dörtlüğü okumam lazım ya. Diyor ki, seçmişim dikenin en berbadını, feryadiyim gül koymuşum adını. İnan önce fark etmedim tadını, bal sanarak zehir yutmuşum yıllarca.

Kıymetli dostlar, canlar, insan bazen öyle bir yola girer. Anlar ki yol yanlış. Dönmek ister. Bak daha hiç kimse bir şey demeden ha kendi kendisine der ki ulan bu yol çıkmaz sokak. Buradan bir halt olmaz, bir cacık olmaz. Fakat bunu tespit etmesine rağmen o yoldan dönemez. Bunun en büyük etkenlerinden biri, çok nedeni var da, bu dönemeyişin nedenlerinden biri, çok pis bir nedeni var. El alem ne der? Bak, çevremdeki arkadaşlar, dostlar ne der? La iyi bir şeye başlayacak, millet ne der diye düşünür. Ama insanoğlunun ne büyük acizliğidir ki, güzel bir şeye karar verecektir. Sevgili dostum, ya boş ver, milletin ne dediği önemli değil, Allah ne diyor demez. Ne yazık değil mi? Bu şarkının adı Dönemezsin Sen de oradan geldi aklıma. Halbuki bu nedenle kardeşim, kendi adına şunu unutma. Hesabı yalnız vereceksin. O çok konuşanların hiçbiri senin yanında olmayacak öldükten sonra. Hatta bazıları mezarında bile olmayacak. Hayatını iyi bir yola kimler için sokamadığını gör de kendine yazık etme. Lan boş ver, ne derse desinler.

Pekala, söz verdiğim gibi birazdan mesajlarınızı okuyacağım ama öncesinde diyeceğim ki sevgili dostum, çok da önemlidir bu. İlahi adalete inan. Başına ne gelirse gelsin. Çünkü eğer sen insanlardan bunu beklersen, çoğunda sana yaptığından utanacak yüz yok. Vicdan hiç yok.

Şimdi çırak yine ustasıyla dertleşirken sürekli cümlelerinin sonunun şöyle bittiğini fark ediyor usta çırağının. Unutamıyor. Unutamıyor. Şimdi orada diyor ki çırağına, bak evlat, kullara verilen en garip nimetlerden biri unutkanlık nimetidir. Eğer unutkanlık olmasaydı hiçbir şey akıldan çıkmaz. İnsanın hasreti bitmez. Musibete sabrı olmaz. Kederi ölmez. Kini soğumazdı. Bir düşünsene nasıl bir nimet olduğunu. Tek bir nimetle ne çok nimeti, ne çok kurtuluşu içinde barındırdığını bir düşünsene. Şükürler olsun ya. İyi ki unutmak diye bir şey var.

0: gittin başka.
1: Şimdi sıradaki eser Yalan Bu Dünya diyecek. Ben bu yalan dünyanın yalan meselelerinden biri. Futboldan bahsedeceğim ama futbolun içinde yalan olmayan bir şeyden bahsedeceğim. Bak kısa nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Çünkü benim anonslarım genelde uzun değildir. Sizi sıkmayı hiç istemem. Olabildiğince özet nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Şimdi Dünya Kupası başladı Amerika'da 2026. Arjantin'i izlediğinde tüm futboldan anlasın anlamasın abi. Ya maçı izleyen şunu gördü. Tüm Arjantin takımı hiçbir futbolcu kibir yapmamış, benlik yapmamış, ego yapmamış. Demiş ki teknik direktöründen, kalecisinden defansına. Bak ben futboldan anlamam. Gözlemlediğim şeyi söylüyorum. Abi biz Messi için oynayalım. Messi yorulmasın. Messi boş kalsın ki gol atsın. Sonuçta takım gümbür gümbür abi. Messi hat-trick yaptı. Dönüp kime bakıyorsun? Hani Messi'den sonra kim konuşuluyor? Ronaldo. Yani Portekiz. Gol atamadılar. Maç berabere bitti. Niye? Çünkü Portekiz'deki hiçbir futbolcu ben Ronaldo için oynarım dememiş. Yani Ronaldo için değil. Ronaldo gol atsın da kazanalım diye düşünmüyor. Ben gol atayım da ben kazanayım. Şimdi noktayı koyuyorum. Teknik direktörün ve futbolcuların Arjantin'de ne kadar başarısı varsa Messi için mücadele ederken, Messi'nin karakter olarak onları buna ikna etmesi, kendini sevdirmesinin de o kadar etkisi var. Ronaldo demek ki kendi takımında Messi kadar sevilmiyor. Sahiplenilmiyor, ben bunu anlıyorum. Ha bizim milli takımı şu an konuşacak bir şey yok elde. Bir sonraki maçta bakarız. Allah yollarını açık etsin.

0: aslında bu dünya yalan falan değil. Çok gerçek. Neden? Sonsuz hayatı burada yaptıklarınla kazanıyorsun. Böyle bir alem o zaman yalan değil. Yalan olamaz. Yalan olan insanların bu dünyayı hiç gitmeyecek bir yermiş gibi görmeleri. İşte bu elde patlayacak çok büyük bir aldanış.
1: Talha Bora Öge.
2: Namı diğer gölge yayını. Hep gölgen seni takip etti. Artık tüm Türkiye gölgeyi takip ediyor. Gölgeyi takip ediyor. Gölge, gölge, gölge.
3: Doku Home'un katkılarıyla gölge sizlerle devam edecek.
4: Var var hepsi dokuda var.
5: Vakıfbank Winov sunar.
6: Senet, kişi veya kuruluşların ödemeleri gereken borç tutarı ve tarihi gibi detayları kesinleştiren imzalı resmi belgedir.
5: Vakıfbank Winov sundu.
7: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
8: Reklam.
9: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
10: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
11: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
12: Neova Sigorta.
10: Garaj Shop'u ekspertiz.
13: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
10: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
14: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve e-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
10: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
8: Reklam.
4: Radyo 7.
3: Doku Home'un katkılarıyla gölge sizlerle devam ediyor.
4: Bye.

0: Bir dinleyicimiz mesajında
1: büyüksün demiş.
0: Teşekkür ediyorum ama gerçekten büyüklük kavramıyla alakalı çok uzatmadan bir şey söylemek istiyorum. Ne herhangi bir takım ne de insan büyüklük kavramını karşılayamaz. Ne kadar zengin olursa olsun, ne kadar makamlı mevkili olursa olsun, kainatın yaratıldığı günden kainatın yok edileceği güne kadar, yani dünyanın da kıyametin kopacağı güne kadar diyeyim sevgili dostlar, büyüklük yaratılmış bir şeye verilemez bu kelime. Şimdi benim bu söylediğim şeyi birileri dini olarak algılayıp, çünkü bazısının din dedi mi hemen tepe tüyleri ayağa kalkıyor, belki onları buna sürükleyen yanlış dindarlar da vardır, o da ayrı bahis. O hamur çok su götürür. Ama söylemek istediğim şu. Ezanda o kadar çok Allahu Ekber deniyor ki. Duyuyorsun, namaza duruyorsun. Allahu Ekber'le başlıyorsun. Her hareketini Allahu Ekber diyerek yapıyorsun. Bu üzerinde düşünülmesi gereken bir şey. Hem de çok. Allah neden bu kadar çok Allahu Ekber dedirtiyor? Allahu Ekber ne demek? Bir insan bunu nasıl düşünmez? Allah bu kadar çok söylettiğine göre önemli, önemsiyor bizim için. Çünkü bunu çözmek var ya, birçok şeyi çözmek aslında.
2: İşte gidiyorum.

Az önceki konuya bir nokta koymazsam eksik kalacak. Ben programda her başladığım konuyu bitirmiyorum. Bazen yorumu bıraktığım için öylece bırakıyorum ama buna bir nokta koymam lazım. Hani dedim ya, bir takıma, bir insana, bir şirkete, birine büyüksün demek doğru değil diye. Neden? İşte bu da Allahu Ekber'in içinde gizli. Allahu Ekber. Bugüne kadar öğretildiği gibi Allah en büyüktür demek değildir. En bir kıyaslama taşır. Allah tek büyüktür. Ya başka büyük yok sevgili dostum demek değildir.

yapıyorum diyor. Allah Allah. 20 yıl abicim ya, dile kolay. Çok teşekkür ediyorum. Dualar var. Sevgiler var. Allah layık etsin.

Bir de Cengiz Baba dinleyelim. Yüreğim yanarken her gün içimde, ağlasam fark etmez, gülsem fark etmez. Bu saatten sonra yanılsam fark etmez, bilsem fark etmez. Nadirdir dertlinin hatır soranı, görmedim bu hali hayra yoranı. Bellidir ömrün dertli oranı, toplasan fark etmez, bölsen fark etmez. Allah Allah. Koptu düğümlerim hayata bağda, geçip gider ömrüm şehirde dağda. Günlerim ümitsiz geçen bu çağda, ah lan yaşasam fark etmez, ölsem fark etmez.

kıymetli Radyo 7 severler, ben şu an yurt içinde yurt dışında dinleyenlerin, siz değerli dinleyicilerimizin çoğunun katılacağını düşündüğüm, aynı zamanda kim olursak olalım hepimizin işine yarayacak bir şey söyleyeceğim. İnsanlar hakkında ne hemen iyidir ne de böyle hemen kötüdür diye hüküm vermemek lazım, acele etmemek lazım. Çünkü kötü bildiğimizin bilmediğimiz ne güzellikleri, iyidir dediğinin yüreğinde sakladığı senin bilmediğin ne kötülükleri olabilir. Zaman var ya, zaman acayip bir ayna. Bir gün gelir pırıl pırıl gösterir. Allah ilerle karşılaştırsın. Gerçekten.

Sese bak, sesi. İbrahim Tatlıses'in sesinin böyle en üst seviyede parlak olduğu zamanlar. Şuna bak. Geceler, geceler, cam gibi. Geceler, ağlatır. Nasıl yazık oldu biliyor musun ya? Geceler, geceler. Şu ses yok artık ya, üzülüyorum. Evet, bir de ne olur biliyor musun? Eski gülen yüzünü karşısında bulamaz bazısı. Seni soğuk ve kibirli olmakla suçlar. Bak bak bak. Tabii. Senin gönlünü kapattığın, seni artık kullanamadığı için, senin iyi niyetini kullanamadı ya, seni suçlamaya başlar. Gerçi bir zamanlar onların yüzünde bıraktığın bir tebessüm vardı ya, onu hiç hak etmemişlerdi zaten.

0: Türkiye radyolarının gündüz kuşağında şiir okunan tek programı.
1: Gölge sizlerle.
2: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
3: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Balıkesir-İzmir Devlet Yolu'nun 18-19. Kilometreleri, Aydın-Denizli Otoyolu Denizli istikameti 11-16. Kilometreleri, Trabzon-Rize Yolu'nun 0-11. Kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
2: Dynobil'le. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
4: Doku Home'un katkılarıyla Gölge sizlerle devam edecek. Var var hepsi dokuda var.
5: İyi finans günün tasarruf ipucunu sunar.
6: Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standartlarınız değişmeden yatırım yapın.
5: İyi finans. İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu.
7: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek. Sana gelecek.
8: Reklam.
9: Bu takım bizim, bu heyecan bizim, bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar, siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
10: Velker Seramik Kompleks. İçeriğindeki çinko, bakır ve biyotin saç, cilt ve tırnaklarınız için iyi. Velker, ilk o güvencesiyle. Velker'de yaşamayı
11: seveceğim. Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
12: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
13: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
14: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü...

0: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
1: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Reklam.
3: Radyo 7. Dokohom'un katkılarıyla Gölgesizler'le devam ediyor. Ben...

Evet, Instagram hesabım üzerinden mesajlarınızı okumuştum. Şimdi biraz da Facebook'ta bakalım. Şehirleriniz, isimleriniz, meslekleriniz, onu da yazın bakalım.

Diyor ki 10 yıldan fazladır severek dinliyorum radyoyu. İstanbul'dan Necla Hanım, Bartın'dan Fikriye Hanım, Balıkesir Edremit'ten Zeynep Tuğran Hanımefendi, Ardahan'dan Yenigül Karabulut. He bak, her yerdeyiz ve bunu çok seviyorum, bu dağılımı çok seviyorum. Evet, Köln'den, Almanya Köln'den Nilüfer, sonra Konya'dan Özcan, Konya Ereğli Mehmetcan, yine Köln'den Mehmet adı güzel. Selam olsun hepinize. İş yerinde dinliyoruz demiş Atilla Gökmen, acaba ne üzerine idi? Hollanda'dan Murtaza, Murtaza Öztürk selamlar demiş, aleyküm selam. İzmir'den Karşıyaka'dan Serven Asırça, 30 yıldır zevkle dinliyorum demiş, vay be. Konya Karatay Hasan. Çok teşekkürler her birinize ayrı ayrı. Şu güzel şarkıyı da armağan edelim.

Evet, bu şarkıyı çok seviyorum. Dinledik beraber ve diyorum ki bu çağ maalesef şöyle geçmişi, hatıraları düşündüğünde, kıyasladığında şunu görüyorsun. Edep ve yüreğin değil, bedenlerin, tenlerin çağı. Her kadın kadın hakları diye savunuyor, konuşuyor. Kadına saygı diyor. Ama reklamlara, afişlere bakıyorsun. Konuyla uzaktan, yakından kadının alakası yok. Ama afişte kadın var. Ha, bunu söyleyince de ben suçlu oluyorum. Tabii. Güzelliklerin, iyiliklerin çağı değil. Kötülüklerin çağı. Aklın ve zekanın değil. Düşünmeden davrananların çağı. Sözü, özü ve doğru olanların değil, iki yüzlülerin çağı. Sevenlerin, kıymet bilenlerin değil, bahanelerin arkasına saklanıp da korkakça kaçanların çağı. Ne yazık. Yani bizim için yazık da, özellikle yarınları yaşayacak olan

Şimdi biliyorsunuz yapay zeka her sektörde, her aşamada, her anlamda kullanılıyor. Müzikte de öyle, şarkılar yapılıyor. Kötü mü? Çoğu değil. Ama bir süre sonra bitiyor. Dinliyorsun birkaç kez, bitiyor. Bak, Ferdi Tayfur'un şarkıları yapay zeka ile yapılıyor. Ama Ferdi Tayfur'u biz milyon kez dinledik, bıkmıyoruz. Dinlemeye de dinletmeye de devam ediyoruz. Düşünsene 2026'ya geldik, bu şarkı yapılalı kaç yıl olmuş. Nasıl bir lezzet var? Peki bu lezzet nereden geliyor? Mesela bu Hasretinle Yandı Gün. Dinlerken ya milyon kez dinledin ya, çocukluğundan beri, gençliğinden beri. Bıktın mı? Ama yapay olanın sürekli olmayışının nedeni işte bu. Kolay gelmez. Çok kolay. Bu şarkılardaki emeği dinlerken onlarda hissetmiyorsun. Veya bir video yapıyorlar, bir resim çiziyorlar yapay zeka ile. Onun emeksiz olduğunu bilmenin insanı iten bir tarafı var. İnsan emek ister. Güzellik emeğin içinden gelir.

0: Tabora Öge ile son 10 dakika.
1: Şimdi programın sonuna geldik. Veda edeceğim her zamanki sözlerimle ve her zamanki gibi dua ederek veda edeceğim, ama dua etmeden önce size bir ayet okumak istiyorum. Bu ayeti iyi dinle, üzerinde düşün, ferahlayacaksın. Bak vallahi öyle. Bismillah. Yoksa insan her arzuladığı şeye, bazı yerlerde şöyle çevriliyor, arzuladığı her şeye sahip olacağını mı zannediyor? Bunu Allah söylüyor. Seni yaratan, seni senden iyi bilen söylüyor. Allah bu ayetin ışığında hayata bakabilmeyi nasip etsin. Sıra bana gelmediyse, hala bir gölgem varsa, yani bu kardeşin hala yaşıyorsa, yine buluşacağız. Evet, Radyo 7'de ben günde 2 program yapıyorum. Sizlerin ilgisi, güveni, muhabbeti işi bu noktaya getirdi uzun yıllardır. Gündüz 14'ten 16'ya, geceleri 24'ten 02'ye. Tabii içinizde sevdikleriyle paylaşan, dinlediği gibi dinleten, tavsiye edenler var. Onlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Büyüyorsa Radyo 7, bu kardeşin yurt içi yurt dışından davetler alıyorsa, bak kitap yazıyorum, kitabın içinde bile sizin ilginizin, muhabbetinizin eserleri var. Sizin beni yönlendirmeleriniz var. Çok teşekkür ediyorum. Eksik olmayın. Ve hatırlayın, dün gitti, yarın daha gelmedi. Anı yaşayın. Hepinize huzurlanlar. Bendeniz Talha Bora Ögen, namı diğer gölgenizden şimdilik eyvallah.

0: Dokovom'un katkılarıyla gölgesizlerle sona erdi. Var var hepsi Dokov'da var. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enafarma bilgilendiriyor.
1: Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken uykusuzluğa ve yorgunluğa bye bye demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün.
0: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enafarma bilgilendirdi.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek. Sana gelecek.
3: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
4: Reklam.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Milli Savunma Bakanlığı ABD ile İran arasında çatışmaları sonlandırmak üzere varılan mutabakatı memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı. Bakanlık bu tarihi adımın Orta Doğu'da kalıcı barış, güvenlik ve istikrara katkı sağlamasını temenni etti. İçişleri Bakanlığı jandarma ekiplerinin 8 ilde gerçekleştirdiği kapsamlı arazi arama tarama faaliyetlerini tamamladığını duyurdu. Operasyonlar neticesinde terör örgütlerine ait 34 mağara, sığınak ve barınma alanı tespit edilerek tamamen imha edildi. Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan hakkında yürütülen adli süreçte yeni bir gelişme yaşandı. Özcan, irtikap ve dolandırıcılık iddialarının ardından bu kez cinsel saldırı suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandı. CHP Yüksek Disiplin Kurulu parti içi gündem maddelerini ve dosyaları görüşmek üzere kritik bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda alınan kararla bir süredir tedbirli olarak disipline sevk edilen CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın hakkındaki tedbir kararı kaldırıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi hafta sonu yapılacak yüksek öğretim kurumları sınavı için alınan geniş güvenlik önlemlerini paylaştı. Sınav güvenliği kapsamında yurt genelindeki 11.883 okulda 44.886 personel ve 6.907 ekibin görev yapacağı bildirildi. Filipinlerin güneyinde yer alan Mindanao bölgesinde 8 Haziran'da meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki depremin bilançosu ağırlaşıyor. Bölgede yürütülen arama kurtarma çalışmaları sürerken felakette hayatını kaybedenlerin sayısının 78'e yükseldiği açıklandı.
0: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento.
1: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çift yönlü olarak akıcı, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde yoğun, Avrupa'ya geçişlerde açık, Haliç Köprüsü Halıcıoğlu yönünde akıcı, Ayvansaray yönünde ise yoğun olarak görünüyor.
0: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Amerikan doları 46,44, avro 53,27, gram altın 6341, çeyrek altın 10.431 lira. Brent petrol 79 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 14.599 puandan geçiş yaptı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ikinci maçında 20 Haziran Cumartesi günü Türkiye saatiyle 6'da Paraguay'la karşılaşacak A Milli Futbol takımımız bugün geldiği San Jose'deki ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Fenerbahçe Beko yarın deplasmanda Beşiktaş Gain'le yapacağı Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff Final Serisi 4. maçını kazanması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek. Ampute Futbol Liglerinde 2025-2026 sezonu sona erdi.

0: Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
1: Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz.
0: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
3: Reklam.

0: selfies. iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala.
1: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.

0: işiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Reklam.

0: oluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.
1: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford yetkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Oto
3: Ekspertiz. Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek. Sana gelecek. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.

0: atak. İyi paslarla geldik. Hadi, hadi. Vurdu ve gol. Harikasınız. Harikasınız.
1: Uzatmadan bitir. Galibiyet getir. Şampiyonuz, şampiyonuz, şampiyonuz bitir.
2: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
3: Reklam.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılacaktır.
1: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halı Hertel'den Ebruli'yi sunar.

kimse üzülmesin tabii ki temennimiz. O dayanılmaz üzüntülere hiç kimse gark olmasın efendim. Aşkın Yayın Hali Ebru'lu Radyo 7'de işte başladı. Aşkın Sesi bendeniz Zenher Sarıoğlu. Aşkın Yayın Hali Ebru'lümüzde yine şöyle önümüzdeki bu güzel saatlerde gönül birliği edeceğiz. Hoş geldiniz ve aşk olun.

Ne güzel söylüyor değil mi efendim? Dönemezsin sen ve Zara'yı dinledik. Şimdi muhteşem bir klasik daha hemen şöyle. Evet, hemen Radyo 7'nin sesi biraz daha yükseltilmeye başlandı bile. Çok güzel. Hemen bu güzel şarkıyla birlikte iki türlü kadın çok tehlikelidir. Bunlar neler? Hemen söyleyeceğim. Biri anne mesela, diğeri ise aşık kadın. İkisinin de canına dokunursan canına okur. Canına okur yani. Affetmez. Aşk olan.

bul beni, hatasız kul olmaz. Olmaz. Hatasız diye iddia eden var mıyız? Yok, biliriz ki bazı yerlerde aciz kalabiliriz. Ah, işte öyle anlar, böyle anlar, şöyle anlar derken hayat öyle ya da böyle bir şekilde akıp gidiyor. O zaman ne yapıyoruz? İnadına gülümsemeye, hayata, insanlara, evet, hayata ve insanlara gülümsemeye, tebessümü yüzümüzden eksik etmemeye devam ediyoruz.

şöyle güzel bir nostalji oldu. Klasiklerden yine sevmek günah sayar. Zerrin Özer Radyo 7'deydi efendim. İnadına gülümse hayata. İnsanlar sizden uzaklaştığı zaman bırakın gitsinler, boş verin. Kaderiniz asla onlara bağlı değildir. Gelmiş ve gitmesi gerekiyordur. Gitmesi gerekiyorsa gitsin. Onların kötü olduğunu anlamına da gelmez bak. Bir de orası var sevgili can bağları. Evet. Onlar kötü değil. Gitmesi gerekiyor. Görevi bir

0: sen verirdin.
1: Tenha bir yerde, kuytu bir köşede, dilediğin kadar ağla diye dilediğin kadar Rabbine ağla. Ama sakın ola, tenha bir yerde, kuytu bir yerde ağlayan birine sebep olma. Aşk ola.
2: Tazele derdi tazele, beni en başa yasele.

0: bırak götürsün mezara. Sarma turunam çaresizi.
1: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek.
2: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Amerikan doları 46,44, avro 53,25, gram altın 6356, çeyrek altın 10.469 lira. Brent petrol 79 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 14.694 puandan geçiş yaptı.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce Halk, sonra bankayız.
5: Vakıfbank Vinov sunar.
6: Bas puan, faiz oranlarındaki değişimi ifade eder. Mesela %4.25'den %4'e düşen faiz oranındaki değişim 25 bas puandır.
5: Vakıfbank Vinov sundu.
7: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek, sana gelecek.
8: Boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar tvbu.com.tr'de.
9: Reklam.

0: fiyat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Baba, bu ne bayramı?
2: Babacığım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız.
1: Bugün bayram.
2: O alemde kendini bileceksin. Güzel yaşamayı seçeceksin.
3: Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare, ilk o güvencesiyle.
2: Velcare'de yaşamayı seveceksin.
4: Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. İki takım elbise veya smokin alışverişinde tüm indirimlere ek 2000 TL indirim sizi bekliyor.
5: Aşkı kalbimin.
6: Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu, babadan oğla.
7: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
8: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
11: Neova Sigorta.
9: Garaj Oto Ekspertiz.
12: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeği.

0: Tek tablette multi enerji.
1: Asıl günün enerjisi sana hazır mı?
2: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean.
1: Deli One Enerji. Orzaks'tan.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızklasik.com'da.
5: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir kompen. 30 yıllık kalite, kompen.

0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
2: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
3: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
2: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
3: Aygaz diyorum.
4: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.
5: Reklam.
6: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Her Tel'den Ebruli'ye devam ediyor.

ne güzel şarkılar yazdı değil mi? Barış Manço şarkısını dinledik. Derneğe de özel performans ve şimdi yine bir başka güzel şarkıya hemen şöyle bir geçelim istiyorum efendim. Evet. Sevgili Can Bağım, sabret ki her şey hissettiğin kadar derin ve sonsuz olsun. Sabret ki her şey gönlünce olsun. Sabret.

0: dinleyenler.
1: Hem aşkını hem
0: her ne konu olursa olsun bir şeyleri öğretebilmek güzel bir şeydir. Güzel bir duygudur. Faydalı olabilmek daha doğrusu. Öyle değil mi sevgili Cem Bağları?

aleme sormuşlar. Üstün başın niçin perişan? Öyle bilmesen de. Alim yanıt vermiş. Ama manidar bir yanıt tabii ki. İçimi düzeltmekten fırsat bulup da dışımı düzeltemiyorum ki.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
1: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enafarma bilgilendiriyor.
2: Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün.
1: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enafarma bilgilendirdi.
3: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
4: Koçakla Festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak da başka. Koçak. Reklam.
5: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
6: Peugeot.
7: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
8: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. Seçili ürünlerde 2 ve üzeri alışverişlerinizde %50 indirim sizi bekliyor.
1: Tek aşkı kalbimin.
2: Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu, babadan oğla.
3: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
4: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349.900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
8: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala.
9: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
10: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
11: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford yetkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
12: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
13: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
14: Bir reklam.
15: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
16: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Terör devleti İsrail Gazze'de ateşkesi ihlal etti. Han Yunus'ta yaşayan siviller İHA ile vuruldu. Saldırıda 2 kişi şehit oldu, 6 kişi yaralandı. Ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana katledilen Filistinli sayısı 1005'e yükseldi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü terör örgütleri DAEŞ ve El-Kaide'nin propagandayla hücre yapılanmalarına yönelik de bir operasyon gerçekleştirdi. Siber mecralar üzerinden örgütsel faaliyette bulunan 15 şüpheli kıskıvrak yakalandı. İçişleri Bakanlığı 54 ilde sosyal medya üzerinden tetikçi temin etmeye çalıştığı, suç örgütlerini övdüğü ve örgüt propagandası yaptığı belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenlendiğini açıkladı. 258 şüpheli yakalandı. Havalar ısındı. Türkiye'nin bazı bölgelerinde hasat dönemi başladı. Tarlanın bereketi pazar tezgahlarına da yansıdı. Karpuz ve kiraz pazarın gözdesi oldu. Pazarın rekortmen sebzesi ise barbunya.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
3: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. İzmir-Çeşme Otoyolu 0-12. kilometreleri, Konya-Afyon-Karahisar yolunun 50-54. kilometreleri, Nurdağ-Gaziantep yolunun 30-37. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
2: Dynobil. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faizi sabit tuttuğu Haziran ayı toplantı özetlerinde enflasyonun ana eğilimindeki düşüşün Haziran ayında da sürdüğünü belirtti. İngiltere Merkez Bankası Haziran toplantısında politika faizini değiştirmeyerek %3,75'te tuttu. ABD'de benzin fiyatları Mart ayından bu yana ilk kez galon başına 4 doların altına düştü.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
1: İbn Sina, Batı'da Avicenna olarak bilinir. Tıbbın babası olarak kabul edilir. 980-1037 yılları arasında yaşamış olan ünlü bir Türk hekim, filozof ve bilim insanıdır. En tanınmış eseri El Kanun Fi't Tıb, Tıbbın Kanunu, Orta Çağ Avrupası ve İslam dünyasında yüzyıllarca temel bir tıp kaynağı olarak kullanılmıştır. Orta Çağ'da bilimsel düşüncenin gelişmesine öncülük etmiştir.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.

0: Kapılarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Reklam.
2: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı.
5: Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
6: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve 1000 kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı.
5: Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
9: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik

Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.

0: bir reklam.
1: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
2: Reklam.
3: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Her Telden Ebruli'ye devam ediyor.

Her şey teşekkür ederiz. Bizi seçtiğiniz için, bizi tercih ettiğiniz için tabii ki öncelikle. Ve hemen yine sizin için en güzel şarkılar birbiri ardına, sizin seçiminizden dolayı sizi mutlu eden o güzel şarkılar birbiri ardına Radyo 7'de sizlerle akmaya, sizler için akmaya devam ediyor efendim. Aşkın Sesi bendeniz Renha Sarıoğlu. Evet, şimdi de Ferdi Tayfur ve Sevda Yelleri Radyo 7'de.

0: bakan zalim felek sevdikleri.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.

hiçbir yeri yokken sana sığınan değil. Elbette ona da yardım edersin. Kıymetlidir, önemlidir ama gidecek çok yeri olmasına rağmen senin yanında kalandır değerli olan. Aşk olan.

0: Artık dahil olmak ister misiniz programa? Hadi gönderin gelsin mesajları. 0507 977 0101, Radyo 7 WhatsApp hattı üzerinden şöyle yazıp gönderin bakalım. Nerelerdesiniz? Neler yapıyorsunuz? Hemen bu saatlerde hani şöyle bir gölgelik buldunuz. Çay mı içiyorsunuz, kahve mi, sohbet muhabbet mi? Bilmiyorum hangisi. Ya da yoğun bir şekilde çalışıyor musunuz? Gönderin gelsin mesajlarınızı 0507 977 0101.
1: Ah be yar, dalıma bindi yokluğum, ateşlerde yürü.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: Reklam.
3: Bu takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
4: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
5: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
6: Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. İki takım elbise veya smokin alışverişinde tüm indirimlere ek 2000 TL indirim sizi bekliyor. Aşkı
7: kalbimi. Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu, babadan oğla.

0: Fertiz.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta.
3: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
4: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
7: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
8: Peugeot. Tüm Migros mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri 3 alışverişten biri 750 mani olarak iade. Detaylı

0: 25 bin lira harcamaya, 5 bin lira para para hediye. Üstelik para paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde para para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Bir reklam.
2: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
3: Reklam.
4: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Her Tel'den Ebruli'ye devam ediyor.

güzel ki. Kendine iyi bak. Bir de kırgınlıklarla ilgili bir şarkı şöyle düşünürken hemen ilk aklıma gelen, evet, kırgın Cevdet Bağca. Yetiştirdim. Yetiştirdim efendim. Radyo 7'de Aşkın Yayın Hale İbruli devam ediyor. Ve hemen şöyle güzel mesajlarınıza hemen bir bakmak istiyorum. Adil Bey sizin için, Cevdet Bağca ve tüm sevenleri için özellikle gönderiyorum. Ve gördüğüm kadarıyla Yadigar Hanım sizin için de efendim. Evet, tam da çay keyfindeyken şöyle keyifli bir şekilde siz çayınızı yudumlarken Cevdet Bağca da o güzel şarkısını yorumlasın.

Muhteşem, yine bir buçuk mesaj, yağmur gibi harikasınız. Selamlar, ben Eren Hanım demiş Muğla yatağından Esat. Sıradaki eseri aileme ve tüm sevdiklerim için istiyorum. Çok kıymetlisiniz demiş. Siz de efendim, çok teşekkür ediyorum. Rabbim layık kılsın. Çorum merkezden servis şoförü Vahap. Servisteki arkadaşlarım için istiyorum özellikle demiş. Hemen gönderiyorum. Hayırlı yolculuklar diliyorum. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Kolay gelsin. Konya'dan aşçı Hasan Hüseyin. Sizleri serviste dinlemekteyiz demiş. Tüm servislerde olanlara da tekrar bu şarkımızı armağan ederim.

Ve devam şöyle güzel mesajlarınızla Radyo 7 WhatsApp hattı üzerinden gelen mesajlarınızla. Antalya'dan yazıyorum demiş size Savaş. Şu an iş yerinden çıktım. Tekne kalıntısı kızım Asena'ya kavuşmak için trafikteyim demiş. Tez zamanda kavuştursun acil bir şekilde o zaman. İzmir'den Kerem Yıkılmaz. Eşim Nurhayat, kızlarım Yağmur, Damla için armağan ediyorum.

Allah, sözlere bakın ya. Olamadım ve Zehra sizlerleydi. Şimdi ise ve Güllü ile devam edelim. Van'dan sevgiler, saygılar, selamlar demiş. Sıradaki eserler yarını belli olmayan insanlara gelsin. İnşallah hedeflerini belirler o yarını belli olmayanlar, yarınları belli. Yani bir nevi de olsa. Değil mi? Selam olsun. Malatya'dan Yunus Topdağ, Alican kardeşime istiyorum demiş.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
1: Finans, günün tasarruf ipucunu sunar.
2: Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standartlarınız değişmeden yatırım yapın.
1: İyi finans, günün tasarruf ipucunu sundu.
3: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
4: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! TVBu Go. Detaylar TVBu.com.tr'de.
5: Reklam.

0: topluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.
1: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8 bin lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4 bin liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.

0: Emlak Katılım Tasarruf Finansman'la dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu Emlak Katılım Tasarruf Finansman. Anahtar teslim mutluluklar Emlak Katılım şubelerinde sizi bekliyor. Anahtar teslim mutluluk.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz. Pilot Garaj
2: Oto Ekspertiz. Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
3: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala.
4: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
5: Eyvah! Yemeğin dibi tuttu
6: diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemeğin dibinin tutma şansı yok. Beko indüksiyonlu ocak Safe Cook özelliğiyle yemeklerin suyu bittiğinde pişirmeyi otomatik durdurur, yanma ve dip tutma gibi sorunların önüne geçer. Detaylar Beko mağazaları ve Beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
7: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
8: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Amerika ve İran arasında 107 günlük savaş resmen sona erdi. G7 zirvesi için Fransa'da bulunan Amerika Başkanı Trump mutabakat metnini Versailles Sarayı'nda düzenlenen akşam yemeğinde imzaladı. İran cephesinde ise Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan anlaşmayı imzalayan isim oldu. Avrupa Parlamentosu 2025 Türkiye raporunu hazırladı ancak o raporda skandal ifadeler yer aldı. CHP'deki mutlak butlan kavgası rapora girdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkında da yaptırım istendi. Ankara'nın rapora tepkisi sert oldu. Butlan kararı sonrası CHP'den uzaklaştırılan Özgür Özel yeni parti hazırlıklarına başladı. Yol haritasını bugün ilan etti. Kılıçdaroğlu cephesi de boş durmuyor. Disiplin Kurulu ilk resmi toplantısını yaptı ve itirazlar değerlendirildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdürü Yardımcısı Erhan Karaal dün akşam evinin önünden kaçırıldı. Kimliği belirsiz kişiler tarafından araca bindirilerek götürülen Karaal'dan saatlerdir haber alınamıyor. Hafta sonu yapılacak üniversite sınavına 2.425.628 aday girecek. Kritik sınav öncesi şoförlere sessizlik çağrısı yapıldı. Şoförler Federasyonu sınav saatlerinde korna çalınmamasını ve gürültü yapılmamasını istedi.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
4: Fenerbahçe'de teknik direktörlüğe İsmail Kartal getirilirken futbol direktörlüğü görevine Oğuz Çetin, yardımcı antrenörlüğe ise Dikkat atandı. Dünya Kupası'nda İngiltere şov yaptı. Kane'in 2 gol attığı maçta Hırvatistan'ı 4-2 mağlup etti. Hamilli kadın voleybol takımımız Milletler Ligi'nin 2. haftasındaki 2. maçında bugün Fransa ile karşılaşacak. Karşılaşma saat 19.30'da başlayacak.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 14.827 puan seviyesinden tamamladı. Amerikan doları 46.45, euro 53.26. Fed'in faiz kararı sonrasında altın düştü, 6.315 lira seviyesinde. Brent petrol ise 78.97 dolardan işlemde.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: otopratik.
1: Yurt genelinde etkili olan kavurucu sıcaklara kısa bir yağış molası geliyor. Hava sıcaklıkları düşecek, sel ve dolu riski artacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün 19 il için sarı kodlu uyarı yaptı. Yarın Ankara ve İstanbul 26, İzmir 32, Antalya 29, Trabzon 25, Konya 26, Iğdır 34, Diyarbakır 37 derece olacak.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
0: Otopratik, Otopratik.
3: Burası Radyo 7.
4: Radyo 7.
5: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
6: İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %72 seviyesinde. Çatalca Yolu Caddesi Tem Ahmediye yönünde bakım onarım çalışması var. Yine D100 Selimpaşa Silivri yönünde çalışma söz konusu. Trafik akışı aksi istikametten gidiş geliş olarak sağlanıyor sürücülerin dikkatini. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde yoğun akıcı, Avrupa'ya geçişler çok yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu'ya geçişler yoğun, Avrupa'ya geçişlerde trafik yoğun akıcı ilerliyor.
5: Arvento yol

0: Ortak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağrın başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak. Reklam.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Doğada ne varsa
3: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
4: Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in evi cebine gidiyor ve o da ne? Cebinden iki tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
5: Baba büyüksün!
4: Diyerek babasına sarılıyor.
6: Süvari'de Babalar Günü'ne özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
7: Yakışanı yapar.
8: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
9: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala. Getir.

0: bir reklam.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: Reklam.
3: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telden Ebruli'ye devam ediyor.
4: Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
5: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.

de Sinan Yüzlüm. Muhteşemdi. Keyifle dinledik efendim. Ve şimdi hemen yine devam edelim. Gözlerimde Gece Olduğuyla Ebru Yaşar'ı. Sevgili Yasemin, senin için Ebru Yaşar'dan bir şarkı olsa da dinlesek demiş. Peki oldu işte, şu anda dinlemeye başladık bile. Selam olsun. Konya Akşehir'den Arife, şarkıyı Eltim için istiyorum demiş. Bugün doğum günü ve Akşehir Devlet Hastanesi personeline istiyorum demiş özellikle. Doğum gününüz kutlu olsun ve Akşehir Devlet Hastanesi bütün personeline de selam ve sevgilerle armağan ederim bu güzel şarkı.

fazla ısrar ettiğiniz herkes. O ısrarlar bazen, çoğu zaman hatta boşa çıkabiliyor. İstisnasız herkes diyelim hatta, seni buna pişman edecektir. Bir tarafa yazınız efendim. Lazım oluyor çünkü. Evet. Haddinden fazla olan her şey. Dozunda olmalı. Unutmayın. Aşk olun.

al ömrümüz, koy ömrünün üstüne. Ne güzel sözler değil mi efendim? Tabii layık olana, layık olmayana söylendiği zaman biraz acıtır ve tehlikelidir. Efendim mesajlarla hemen yine devam ediyorum. Sungurlu'dan İsmail, herkese kalbinin güzelliği kadar güzel bir ömür diliyorum demiş. Aa, çok güzel. Baştan Subay Yakup Can Avcı komutanım olmak üzere tüm jandarma personeline armağan eder misiniz demiş. Devriye arabasında sizi dinliyor ve sizi çok seviyoruz demiş. Çok teşekkür ediyorum. Çok selam olsun. Sevgiler, saygılar iletiyorum. Tüm devriyede olanlara diyelim o zaman. Demek ki değil mi? Yani şu saatler. İyi yayınlar. Konya'dan Mustafa ben. Biricik çiçeğime armağan olsun. Seni seviyorum çiçeğim demiş. İyi günler, iyi çalışmalar. Çorum Sungurlu'dan Yakup Assubay. Farklı. Diğer kardeşimizin ismi neydi? İsmail de o. Sungurlu şu an yıldız ilimiz olmaya doğru ilerliyor maşallah. Devam edelim. Çorum Sungurlu'dan Yakup Assubay. Devriyelerimizle zevkle dinliyoruz demiş. Sizleri mesai arkadaşlarım olan İsmail ve Enes'in babalar günlerini sizin aracılığınızla kutlamak ister. Çocuklarının gözlerinden öperim. Bir de bizim için demiş. Çalınız efendim. Ne demek efendim? Başım göz üstüne. Buyurun. Babalar gününüz kutlu olsun şimdiden. Tüm babaların babalar gününü kutluyoruz şimdiden. Ve işte Ferhat Göçer, yarim yarim.

Yarim Yarim Ferhat Göçer yorumuyla dinledik. Şimdi ise bir zalim eser gelsin. Alanya'dan Bünyamin. Hayattan bıkmışız demiş. Arabada her zamanki gibi Radyo 7 dinliyorum demiş. Canım kardeşim ya. İnşallah o bıkkınlıklarının bir sonu gelsin ve hayatın güzelliklerini fark etmeyi fark ettirsin inşallah Rabbim. Ve şimdi İbrahim Tatlıses, Mutlu Ol Yeter, hemen gönderelim. Acil, önemli çünkü değil mi? Konya Karapınar'dan Fatih Kılıçlı, selamlar, iyi yayınlar dilemiş, çok teşekkür ediyorum.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek.
1: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
4: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faizi sabit tuttuğu Haziran ayı toplantı özetlerinde enflasyonun ana eğilimindeki düşüşün Haziran ayında da sürdüğünü belirtti. İngiltere Merkez Bankası Haziran toplantısında politika faizini değiştirmeyerek %3,75'te tuttu. ABD'de benzin fiyatları Mart ayından bu yana ilk kez galon başına 4 doların altına düştü.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
5: Reklam.
6: Bu takım bizim, bu heyecan bizim, bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar, siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
7: Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. Seçili ürünlerde 2 ve üzeri alışverişlerinizde %50 indirim sizi bekliyor.
8: Tek aşkı kalbimin.
9: Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu, babadan oğula.

Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir kompen. 30 yıllık kalite. Kompen.

0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
1: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Tüm Migros mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri 3 alışverişten biri 750 mani olarak iade. Detaylı bilgi mani.com.tr'de. Migros, hepimize iyi
3: gelecek. Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
4: Reklam.
5: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Her Tel'den Ebruli'ye devam ediyor.

Yanımda olmasan kalbim senden ibaret değil. Uzaktan sevmek zor demişsin. Etme sevdam, görmeden sevmek. Görmeden sevmek ibadet değil mi?

Hadi mesajlarla devam edelim yine. Merhabalar, iyi yayınlar. Hoşgörünün ve sevginin başkenti Konya'dan kucak dolusu selamlar. İsmail Dondurucu, çok selam olsun efendim. Ankara'dan Murat, canım eşim Mehtap'ıma armağan ediyorum demiş. Bekir Kızılay Yozgat'tan iyi yayınlar diliyor. Tüm müşterilerimize ve sizlere gelsin hayırlı yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Bayağı da yoğun görünüyor. Allah kolaylık versin. Zonguldak'tan Barış Altuntaş, şu an dükkandayım, sizi dinliyorum demiş. Aileme ve Radyo 7 ailesine.

Efendim devam edelim. Antalya Korkut Evi'nden Haşim Topuz. Kalbinde kötülük olmayan herkese ve tüm radyoyu dinleyenlerine gelsin demiş. Bahçamdayım demiş. Saygılar. Oo, ne güzel. Yaz aylarının en güzel yanlarından biri eğer evinizin önünde şöyle güzel bir bahçeniz varsa oturup orada oh. Ya balkonu da olabilir tabii. Geniş bir balkon, şöyle güzel bir

gitmeyi seçen sendin deyince şöyle bir baktım saate. Evet, bizim de gitme saatimiz gelmiş. Ne kadar hızlı aktı yine. Efendim yine son güzel bir Mustafa Ceceli eseriyle huzurlarınızdan ayrılıyorum. Son bir mesaj daha okuyabilir miyim? Ankara'dan yoğun trafik, eve gitmeye çalışıyorum. Selamlar demiş Ayhan Bahtiyar. Yolunuz açık olsun. En önemlisi ve en güzeli sırrın.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halı Hertel'den Ebruli'yi sundu. Hangi halı değil hangi gümüş
1: suyu? Bu programda ürün yerleştirme yapılmıştır.
2: Reklam.
3: Akbank'la kadınlar hayatlarına değer katar. Sen de mobilden Akbank'la kadınlar platformuna katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve simil testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'la kadınlar programıyla yılda 12 bin TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akbank.com'da.
4: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
5: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
6: Velcare Seramik Kompleks. İçeriğindeki çinko,

0: Bakır ve Biyoti, saç, cilt ve tırnaklarınız için iyi. Belkev, ilk o güvencesiyle. Belkev'de yaşamayı
1: seveceğim. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten.

0: taraftarla geldik. Hadi, hadi, vurdu ve gol! Harikasınız, harikasınız.
1: Uzatmadan bitir, galibiyet getir. Şampiyonuz, şampiyonuz, şampiyonuz bitir.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Bir reklam.
4: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden

Hayat herkese farklı yükler verir. Kimi özlem taşır, kimi pişmanlık, kimi de yarım kalmış hayaller. Ama insanın içinde öyle bir güç vardır ki en karanlık günlerde bile ayağa kalkmayı başarır. Belki bugün yoruldunuz, belki kırıldınız ama unutmayın. Her gecenin bir sabahı, her fırtınanın bir sonu vardır. Yeter ki umudunuzun kapısını tamamen kapatmayın. Hoş geldik. Radyo 7'deyiz. Murat Çetin'le Kum Saati başladı. Hepimize huzur dolu bir akşam diliyorum.

Bugün program boyunca yazılı mesajlarınıza yer vermek istiyorum. Kimler nerelerde bizleri dinliyor? Şöyle varlığınızı hissettirin. Mesajlarınızı WhatsApp üzerinden bizlere iletebileceksiniz. WhatsApp hattımız 0507 977 0101. İsterseniz telefonunuza kaydedin. Yayınlarda çok rahat bir şekilde elinizin altında olur. Ve istediğiniz an mesajlarınızı iletebilirsiniz. Tekrar edelim, 0507-977-0101 WhatsApp hattımız, yazılı mesajlarınızı iletebilirsiniz.

0: Bazı insanlar hayatımıza iz bırakmak için gelir kalmazlar belki ama öğrettikleri şeyler uzun süre bizimle yaşar. Kimi sabrı öğretir, kimi sevgiyi, kimi de vazgeçmeyi. Ve zamanla anlarız ki her karşılaşmanın bir sebebi vardır.
1: Burası Radyo 7.

İstanbul'dan Ebru Hanım bizlerle Eşi Hakan Bey için ve şu an bizleri dinleyen herkes için sevgilerini iletiyorlar. Sıradaki şarkıyı da sizlere armağan edelim. Balıkesir'den Ercan Bey Sinem Hanım için istiyor. Sakarya'dan Merve Hanım hayırlı akşamlar diyor. Eşi Turgay Bey'e sevgilerini iletmiş. Rabbim tüm sevenleri tez zamanda kavuştursun inşallah. Bu güzel ve içten duayı biz de gönülden bir amin diyoruz. Ne dersiniz? Kalpleri bir olanlar asla ayrılmaz.

0: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
1: Murat Çetin'le Kum Saati devam edecek.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
3: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. İzmir-Çeşme Otoyolu 012. kilometreleri, Konya-Afyon-Karahisar yolunun 50-54. kilometreleri, Nurdağ-Gaziantep yolunun 30-37. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertize,
2: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
1: Murat Çetin'le Kum Saati devam ediyor.
0: Şimdi sıradaki şarkı senin.

İnsan her şeye alışıyor derler. Belki doğru ama bazı şeyleri unutmakla alışmak aynı şey değildir. Kalp bazen kabullenir ama hiçbir zaman tamamen vazgeçmez. Çünkü bazı izler silinmez. Sadece sessizleşir. Evet, bu güzel şarkıyı da şu anda yollarda seyir halinde olanlar var. Hayırlı yolculuklarınız olsun öncelikle. Bu güzel hisleri de sizlere.

hem kalbimizi hem de kendimizi çok fena kandırıyoruz, öyle değil mi? Denizli'den Zihni Bey. Zehra Hanım için istiyor sıradaki eseri. Denizli'ye kucak dolusu selamlar. Kütahya Tavşanlı'da görev başında bizleri takip eden güvenlik görevlisi Ali Bey'e kolaylıklar dileyelim. Evet, Biricik kızlarına ve tüm dinleyicilerimiz için istiyor. Konya'dan Ejrin Hanım, Kum Saati ailesine kucak dolusu sevgilerini iletmiş. Dünyalar tatlısı teyzeleri Hacer ve Kevser Hanımlar için bir şarkı rica

0: Olanlar var, kalbi yüreği paramparça olanlar var. Rabbim yardımcınız olsun, bu güzel esirde sizlere armağan edelim.
1: Burası Radyo 7.

0: sıkıştım.
1: Hiçbir zaman yokluğunuzda sınamayın beni, olur mu sevgili dinleyenler? Radyo 7'deyiz. Murat Çetin'le Kum Saati sizlere eşlik etmeye devam ediyor. WhatsApp üzerinden yazılı mesajlarınızı bizlere iletebilirsiniz. Konya Karatay'dan Adem Bey çok güzel bir söz paylaşmış. İnsanın güzelliğinin yarısı dilindedir. O halde sözünüzü güzel söyleyin diyor. Ne kadar doğru bir kelam, öyle değil mi? Bursa'dan Sinem Hanım canından çok sevdiği oğlu Bedirhan'a kucak dolusu sevgilerini iletiyor. En içten anne dualarını da iletmiş. Rabbim dualarınızı kabul eylesin. Belçika'dan sınırlara aşan bir selam var. Rümeysa Hanım canından çok sevdiği annesine, abisine, babasına ve hatta sevimli kedisi Miles'a selamlarını gönderiyor. Bu güzel eser de sizlere armağan olsun.

Hayatta herkes bir şeylerin peşinden koşuyor. Kimi huzurun, kimi sevginin, kimi de kaybettiği bir parçanın, ama bazen aradığımız şey uzaklarda değil. Kendimize dönüp bakabildiğimiz yerde saklıdır. İnsan en çok kendini bulduğunda tamamlanır bu hayatta.

ve Kerem bizlerle. Biricik Halaları Esra Hanım ve eşi Mehmet Bey'e sıradaki eseri istiyorlar. Denizli'den Abdullah Bey, Radyo 7 ile mesai bir başka güzel demiş. Çalışırken bizi yanınıza yoldaş eden o güzel emekçilerimize selamlarımızı iletelim. Allah kolaylıklar versin. Tuzla Sahil Taksi Durağı şu anda bizleri dinliyor. 34TGB61 plakalı araçta direksiyon başında bizi kesintisiz dinleyen dostlarımıza selamlarımızı iletelim. Yollarınız açık, tekerleriniz düz bassın inşallah.

Sevgi bazen büyük fedakarlıklar değildir. Birini düşünmek, onun için dua etmek, iyi olduğunu bilmek istemektir. Gerçek sevgi, karşılık beklemeden de var olabilen nadir duygulardan biridir.

Antalya'dan Rukiye Hanım işten gelir gelmez hemen bizi açıp mutfağa koyulmuş. Yemek yapmayı çok seviyormuş ama olduğu için mecburmuş. Melodilerimiz ona eşlik ediyor. Evet, şöyle bakalım. Bursa'dan Hatice Hanım, Toki Şantiyesi'nde çalışan herkese saygılar, sevgiler diyor. Deniz'den Sultan Hanım, kulağında kulaklıkla çalışırken bizleri dinliyormuş. İyi ki varsınız diyerek sıradaki şarkıyı kızı Yağmur'a armağan ediyor. Allah kolaylıklar versin. Evet, Adem Bey yıllardır bizleri takip ediyor ama ilk kez mesaj atmış. Seçimi bizlere bırakıyor. Bu güzel eseri sizlere ve sevdiklerinize armağan edelim.

0: gelsin ölüm başım üstüne.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.

Her insanın hayatında bir kez kalbinin bütün kapılarını açacak kadar sever, öyle değil mi? Belki o hikaye mutlu bitmez ama izleri kolay kolay silinmez. Çünkü bazı duygular sona erse bile hatırası yaşamaya devam eder içimizde.

İnsan sevdiğine hiçbir zaman doyamaz, öyle değil mi? 24 saatlik nöbetiyim, gece boyu açık olacak sesiniz. Nöbette olan herkese armağan ediyorum şarkıları. Ankara'dan Adem bizlere ulaşmış. Hemen ardından Adıyaman'dan Mahmut Bey, Ömer Bey'e samimi bir selam iletiyor. Dostluklarına şimdiki eserimizde armağan olsun. Evet Filiz Hanım, çok şık bir mesajı var. Sıradaki şarkı tüm Radyo 7 severlere gelsin diyor. Bizler de teşekkür ederim kendilerine. Bangkok'tan Phuket'e doğru yol alan bir dinleyicimiz var. Tayland'dan bizlere selamlarını göndermiş. Ve aleyküm selam. Bandan Aydın Bey, bu güzel eserde canınızdan çok sevdiği özel insana armağan olsun. Kendinize çok iyi bakın. İntizar bizlerle.

İstanbul'dan Soner Bey, bugün doğum günüymüş. Doğum gününüz kutlu olsun. Bu güzel esirde sizlere armağan edelim. Trabzon'dan Faik Bey, tüm hemşerilerine sevgilerini iletiyor. Tüm babaların da babalar gününü kutluyor. Hafize Hanım, çok samimi bir selamı var. Mesajını tekstil atölyesinde beraber çalıştığı mesai arkadaşları Ömür, Sinem, Yasemin ve küçük paşaları Mirzahan için istiyor. Allah kolaylıklar versin.

0: perişanım.
1: Rabbim kaderimizi güzel yazsın inşallah. Şanlıurfa Biricik'ten Mehmet Bey yaz sıcağında balkonda çay keyfi yaparken bizleri dinliyor. Eşi Zeynep Hanım'a ve çocukları Hasan Ali ve Elif Asel'e sıradaki eseri armağan ediyoruz. Yozgat'tan taksici Zeki Bey bizleri direksiyon başında yolumuza yoldaş olmuş. Yeğenleri Ali Osman, Müslüm Eren ve Biricik oğlu Ali İhsan için güzel dilekleri ve duaları var. Rabbim kabul eylesin inşallah. Manisa'dan Yunus Emre'den Tuğba Hanım Akgedik'te çalışmakta olan değerli eşi Yasemin'e sevgilerini iletiyor. Ertuğrul Tayfur bizlerle.

Her anın kıymetini, değerini bilmek lazım. Geçen günler ne yazık ki geri gelmiyor. Murat Çetin'le Kum Saati huzurlarınızdan ayrılıyor. Çünkü biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın inşallah Radyo 7'de aynı saatte Murat Çetin'le Kum Saati huzurlarınızda olacak. Hepinize huzur dolu bir gece, güzel bir yarın diliyorum. Hoşçakalın.

0: özlediklerimiz, dinlemeye doyamadıklarımız, yeni keşfettiklerimiz. Bu şarkılar sizin için. Kaan'la Geceye Ses Ver başlıyor.
1: Televizyonlar kapatıldı, çaylar demlendi, kahveler köpürtüldü, yollarda olanlar hızı azalttı, rota değiştirildi, manzaralı yollardan gitmeyi tercih etti yolcular ve kaptanlarımız. Yani her anlamda programa hazırlandık, harika şarkılar listeledik. Madem öyle başlayalım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

Sen de geceye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101. 0507 977 0101.

Bu hafta sonu önemli iki mesele var biliyorsunuz. Bunlardan biri Babalar Günü. Anneler günü kadar olmasa da yine önemli. Annelerin yeri bir ayrı oluyor. Bunu da söylemek lazım. Bir diğeri ise milyonlarca öğrenci üniversiteye giriş sınavı için yarışacaklar tabiri caizse. Bilmiyorum hala ders çalışanlar var mı? Uzmanlar çok tavsiye etmiyorlar son hafta ama belki yine de son günleri değerlendirmek isteyenler vardır. Tüm öğrencilerimizi programımızın başında selamlayalım. Duamızı da eksik etmeyelim. Allah zihin açıklığı versin. Başarılar diliyoruz.

0: Beni benden alırsan seni sana bırakmam. Bu manada değil de başka bir manada şunu söylemek istiyorum. Bazen birine o kadar çok seven sahiplenirsiniz ki bu sadece duygusal bir ilişki için geçerli değil. Mesela evladınızı, kardeşinizi, dostunuzu, anne ya da babanızı onların yanlış bir karar vermesini önlemek için onların yerine karar vermeye çalışırsınız. Yani onların kararlarını onlara bırakmayacak kadar onları çok seversiniz. Bilmem anlatabildim mi? Mesajları birazdan okuyacağım. Adınızı, hangi şehirden yazdığınızı unutmayın. Bu gece de yeni dinleyenlerimizle tanışmak istiyorum özellikle. Onlardan mesaj beklediğimi hatırlatayım.
1: Hani benim sevincim nerede?

durağımız Isparta Senir Kent. Uğur Heybeli kiraz bahçesinden dönmüş, yorgunmuş. Bir yorgunluk şarkısı alabilir miyiz demiş. Ne demek efendim, hemen yorgunluk kahvenizle birlikte gönderiyoruz. Kirazlar da çok güzelmiş maşallah. Bu sene bereketli değil mi mahsul? Çay Cuma'dan Muhammed Almanya Köln'den bizi dinleyen Hatice Hanım'a sıradaki parçayı armağan ediyorum diyor. Kütahya'dan Merve yazıyor. Radyo 7 ailesini severek dinliyoruz. Sıradaki parçayı mesafesi uzak ama kalbi bir o kadar yakın olan yoldaşıma armağan ediyorum. İyi ki varsınız demiş. Siz de iyi ki varsınız. Kaan abi Manavgat'tan Mehmet Şen, Alanya'da bulunan çok sevdiğim Zeynep'ime armağan ediyorum sıradaki şarkıyı. Teşekkür ediyoruz, mutluluklar diliyoruz size. Şimdi gelin bir başka düetle devam edelim. Cengiz Kurtoğlu ve Hakan Altun'un sesleri ne kadar yakışıyor değil mi birbirlerine? Ve çok sevdiğimiz bir şarkıyı söyleyecekler. Duyanlara, duymayanlara. Ben onu seviyorum.

olarak verdiğimiz, vazgeçtiğimiz her ne varsa sonradan bunu alacakmış gibi karşı taraftan istemek bize yakışmaz, öyle değil mi? Zamanında kalbimizi vermişizdir, maddi olarak destek olmuşuzdur, fedakarlık yapmışızdır, uykusuz kalmışızdır, hiç önemli değil. Ne yaptıysak bizim lehimize yazıldı, varsın olsun, kıymet bilinmesin, önemli değil. Hiçbir şey kaybetmeyiz, öyle değil mi? Malatya'dayız şimdi. Ahmet Canberk, uzun yol şoförüyüm. Bütün şehirlerde frekansım Radyo 7'ye ayarlı. Yollar sizinle güzel demiş. Radyo 7'de sizinle güzel değerli kardeşim, sizin gibi sadık değerli dinleyenlerimizde. Ben Gülay Menekşe, İstanbul'dan yazıyorum. Sıradaki şarkıyı oğlum Coşkun İnci'ye armağan ediyorum. Afyonkarahisar'a selam olsun. Bizim ailemiz Radyo 7'ye de gelsin demişler. Ne güzel, dinleyenlerimiz bizi bir aile olarak görüyorlar. Onlar da tabii bu ailenin bir ferdi. Kaan abi Edirne'den Cansu, benimle anneme güzel bir şarkı çalar mısın? Hiç merak etme kardeşim, güzel şarkı çalmak zaten bizim işimiz. Nevşehir'den Mustafa, eşimle balkonda çay içerken sizi dinliyoruz ve sizi severek takip ediyoruz demişler. Bu güzel şarkıyı o zaman size de armağan edelim. Hadi gelin büyük usta Ferdi Tayfur'a kulak verelim şimdi. Ağla yüreğim seslendireceği şarkı.

Şimdiki durağımız Trabzon. Trabzon'dan Volkan yazıyor. Abi kolay gelsin, yine gerimizi aldık. Sıradaki şarkıyı canım eşime armağan ediyorum diyor. Teşekkür ediyoruz Volkan kardeşimize. Burası Ankara Kaan abi. Ben Abdullah. Ankara'da taksi şoförlüğü yapıyorum. Sabah 7'de başlıyoruz Radyo 7'yi dinlemeye. Gece 10-11'e kadar dinliyoruz. İlk defa yazıyorum size. Sıradaki parçayı bana ve aileme armağan eder misin? Kaptanım, selamlıyorum seni. Bizi diğer kaptanlara da tavsiye edersen harika olur. Tekrar yazmanı istiyorum. Çok teşekkür ederim. Memnun oldum tanıştığıma. Aydın'dan Radyo 7 ailesine selamlar. Ben İsmail. Bütün şarkılar can üzüm güzel eşim Serpil'e gelsin. Onu çok sevdiğimi de söyler misiniz? Memnuniyetle. İsmail Serpil'i çok seviyor. Tüm dünya duysun bunu. Sıradaki şarkıyı onlara armağan ediyoruz. Şimdi Aksaray'dayız. Erdal bize selamlar göndermiş. Sıradaki şarkı eşim Şerife Hanım'a gelsin diyor. Memnuniyetle. Bir aleyküm selam. Biz de selamlarımızı gönderiyoruz size.

Sen de Radyo Hediye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101.

0: Çok fazla alışmamak lazım birine, değil mi? Çünkü onsuz yaşamak bir hayli zor olabiliyor. Eninde sonunda yine kendimizle baş başayız. Kendimize de en az bir başkasına verdiğimiz değer kadar değer verebilirsek çok iyi olur. Ben Seçil, Kayseri Stopor'dan Gece Vardiyası'ndan yazıyorum. Tüm vardiya sizi dinliyoruz. Bize huzur veriyorsunuz. Bütün şarkılar çalışma arkadaşlarıma ve Radyo 7 dinleyenlerine gelsin. İyi yayınlar. Emekçi kardeşlerimiz, biz de sizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Kolay gelsin. Bizi dinlemeye, dinletmeye devam edin, olur mu? Malatya'dayız şimdi Zeynep. Babasını kaybedenler için bir şarkı istemiş. Allah rahmet eylesin. Başınız sağ olsun diyelim. Bilmiyorum ne zaman kaybettiniz. Allah sabırlar versin kardeşim. İyi yayınlar diliyorum. Canım sevgilim şu anda sizi dinliyor. Ona buradan onu düşündüğümü, çok sevdiğini söylemek istiyorum diyor. İstanbul Kadıköy'den Bahar. Söyledik bile.
1: Göz görmezse gönül katlanır derler.

Bana sorarsanız bu hayattaki en önemli merhalelerden biri paket halinde düşünürsek, bu şarkıda da bahsedildiği gibi kaderi kabullenmek. Kaderimizi kabullenmek, fazla zorlamamak o kader kapısını, kırmamak. Bir diğeri umursamamak, umursamamayı öğrenmek. Bu da önemli bir merhale. Ve bir diğeri kabullenmek. Çözemiyorum, üstesinden gelemiyorum, o zaman kabulleneceğim. Bu her neyse bunu yönetmeye çalışacağım. Ve bir diğeri de şu, bana sorarsanız, çözemediğin düğümü kesmeye karar verdiğinde bu da önemli bir merhale. İzmir'den Salih, senin ses tonun insana huzur veriyor. Sıradaki şarkıyı İzmir'in en güzel kadınına armağan ediyorum. Doğru söylüyorsun Salih, ben zaten huzur vermeye geldim size. Teşekkür ediyorum. Kıbrıs'tan Nezahat, benim için güzel bir şarkı çalar mısınız? Size başarılar diliyorum demiş. Teşekkür ediyoruz Nezahat Hanım, memnun olduk tanıştığımıza. Yavru vatana gönderiyoruz.

ya evet ya hayır de. Bu aşk yürümez böyle. Susunlar, konuş bir şeyler söyle. Yüzüme bakma öyle. Ya evet ya hayır de. Bu aşk yürümez böyle.

0: nasılsınız sevsey.
1: Şimdiki durağımız Mersin. Mersin'den yazıyor dinleyicimiz Beyza. Eşim Erol ve kızım Asel'le birlikte balık tutmaya çalışıyoruz. Bize şans dileyin demiş. Ne derler ya balıkçılara, ne derlerdi? Aklıma gelmedi şimdi. Rastgele, rastgele. Hadi bakalım rastgele size şöyle güzel güzel balıklar tutun. Hüsamettin Belçika'da dinlemekteyiz. Selamlar gönderiyoruz demiş. Ve aleyküm selam, biz de selamlarımızı gönderelim gurbetçi kardeşlerimize. Kan abi Ankara'dan, Murat ben Papatya'ma bir şarkı armağan eder misiniz? Memnuniyetle kardeşim. Manisa'dan Aytül için de çalacağız. Ben Hatay İskenderun'dan Ayşegül, sizi 10 yıldır dinliyorum ama ilk defa yazıyorum. Sıradaki bütün şarkıları Radyo 7 sevenlerine armağan ediyorum. Memnun oldum tanıştığıma. Tekrar bekliyoruz mesajlarını. Eskişehir'den Meryem, sıradaki şarkıyı aileme ve bütün sevdiklerime armağan ediyorum. Sizi dinlemeyi çok seviyorum demiş. Gaziantep'ten Sinan, çoktandır uygulamamızda dinliyorum sizi. İlk defa yazmak istedim. Sıradaki şarkı bana ve aileme gelsin. Memnun oldum Sinan. Gaziantep'e selamlarımızı gönderelim. Gaziantep deyince de mutfağı değil mi? Harika yemekler var. Kolay gelsin, afiyet olsun.

sorarsanız kadın olsun erkek olsun fark etmez. Varlığıyla, bulunduğunuz yere gelişiyle tüm kaygılarınızı, korkularınızı, üzüntülerinizi ortadan kaldıran koca bir dağ gibi, bir çınar gibi hissettiğiniz o değerli, güçlü, kuvvetli insanlara selam olsun. Denizli'den Serdar, burada oturduk farklı şehirlerde sizi dinleyen en az 10 kişi olarak bize bir şarkı göndermeni istiyoruz demiş. Farklı şehirlerde 10 kişi bizi dinliyormuş. Serdar bunu bize bildirdi. Çok teşekkür ediyorum. Her birine en içten selamlarımızı gönderelim kardeşim. Osmaniye'den İbrahim Deniz Keskiner'e selamlar, saygılar gönderiyorum demiş. Ve aynı zamanda tüm kader mahkumlarına armağan ediyorum çalacağınız şarkıyı. Hatay'da askerlik yapan kardeşim Yunus ve yan ranzada yatan badisi Yasin'e sıradaki şarkı gelsin. Sizi dinliyorlar. Badi nedir bilmeyenlere söyleyelim. Askerde iki askeri birbirine zimmetlerler tabiri caizse. Yani ondan sorumludur. Yunus Yasin'den sorumludur. Yasin Yunus'tan sorumludur. Buna badi derler yani. Bilmeyenlere de bunu söylemiş olduk. Hayırlı tezkereler kardeşler.

Sen de geceye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101. 0507 977 0101.

Korkularımızla, kaygılarımızla yüzleşmeden, geçmişteki tüm hatalarımızı sırtımızdan, o heybeden atmadan, kendimizi bağışlamadan geleceğe yönelik bir adım atamıyoruz değil mi? Geçmişin yükü altında ezilip duruyoruz. Burada bir kardeşimiz Metin çok güzel bir fikir verdi. O öyle yapıyormuş. Servisin ön koltuğuna oturup hemen Radyo 7'yi ayarlıyormuş. Metin harikasın, eline sağlık. Elazığ'dan Tunceli'ye doğru serviste yolculuk yapıyoruz. Bizim mesajımızı da okuyun lütfen diyor. Sıradaki parçayı kaptanımız Erdal abime armağan ediyorum. Teşekkür ediyorum kardeşim. Çok iyi fikir verdin. Bundan böyle radyo gidiciler servisin ön koltuğuna oturuyor çaktırmadan. Hemen Radyo 7 ayarlı değilse bir numaraya kaydediyor. Kaptan sorduğunda bilmiyoruz diyoruz, tamam mı? Bilmiyoruz abi, kim kaydetmiş bilmiyoruz ama bir dinleyelim diyoruz. Harika fikir. Lütfen devam edelim buna. Merhaba, ben Ela, Eskişehir'de bizi dinlemekte olan babam Özgür Beyaz Poça, bir şarkı çalmanızı rica ediyorum diyor. Memnuniyetle, Allah kavuştursun tez zamanda, bu güzel şarkıyı size de armağan edelim.

Son iki gecedir çok fazla güllü isteği geliyor. Hatta dün söylemiştim bunu telafi edeceğiz diye. Bu gece de dedim ki madem öyle ben buna kayıtsız kalmayayım. Kadınlık olmasın, doyumluk olsun güllü şarkıları. Bir güzel şarkısıyla daha devam edeceğim. Berat yazıyor, sıradaki şarkıyı Hatay'daki asker kardeşime armağan ediyorum diyor. Memnuniyetle sizin için de çalacağız bu güzel şarkıyı. İzmir'den Ömer, ben eşim Gülhan, kızlarım Derya, Hülya, Zülmiye için bir şarkı çalmanızı rica ediyorum. Memnuniyetle sizin için de çalacağız. Abi yine radyo başındayız. Gecenin sessizliği, hasreti, özlemi gideriyoruz sizin sayenizde. Ben Zeynep Konya'dan, sıradaki parça Muammer Şahin'e gelsin diyor. İyi akşamlar diyor bir diğer dinleyicimiz. Çok sevdiğim yarime, Ramazan'ıma gelsin. Onu çok sevdiğimi, son nefesime kadar da seveceğimi söyler misiniz diyor Arife. Memnuniyetle söyledik. Hadi gelin şimdi ikinci güllü şarkısını dinleyelim.

0: musunuz?
1: Doğdun da büyüdün ama yaşamadın sen. Yaşanmamış bir çocukluk, yaşanmamış bir gençlik. Yaş kaç olursa olsun insanın içinde bir yumru gibi onu rahatsız eder, öyle değil mi? İnsan kaç yaşında olursa olsun o yılları, o güzel çağ yaşamadıysa yine oradan devam etmek ister hayatın, öyle değil mi? Hatay İskenderun'dan birini severek dinliyorum sizleri, yorgunluk atarken eşlik ediyorsunuz bana, iyi geceler demiş. Memnuniyetle eşlik ediyoruz hem de. Can abim Erzincan'da sizi dinleyen bir tanecik eşim Durdu Demir'e bir şarkı istiyorum. Her hayatın, öyle değil mi?

Bilginlerin çok sevilen, çok dinlenen, konu komşuya, eşe dostuna çok tavsiye edilen programı Kaan'la Gece'ye ses ver. Hem sizin mesajlarınızla hem bu harikulade şarkılarla devam ediyor. Lütfen mesajlarınıza isminizi ve hangi şehirden yazdığınızı eklemeyi unutmayın, olur mu? İyi geceler abi, sıradaki parçayı canım eşim Esra'ya istiyorum diyor. Tayfun kardeşimiz gönderiyor. Canan, sıradaki şarkı aşkım Aykut'a gelsin diyor. Sıradaki şarkı Radyo 7 ailesine gelsin. Kaan kardeşim hayırlı geceler diyor. Dinleyicimiz teşekkür ediyoruz. Bakalım Sena Nur için çalacağız. Merhaba, ben Nihat, size İstanbul Avcılar Ambarlı Limanı'ndan yazıyorum. Sıradaki parçayı aileme, mesai arkadaşlarıma ve tüm dinleyenlere armağan ediyorum. Kolay gelsin bizim emekçi kardeşlerimiz. Su gibi aksın geçsin mesai, Allah kazadan beladan korusun sizi. Gaziantep'ten Salih, sıradaki şarkıyı canım babamla Rahmi abime armağan ediyorum, sizi severek dinliyoruz. İyi yayınlar demişler. Gaziantep'e yeniden bir selam gönderelim. Bu harika Orhan Gencebay şarkısını kabul ederseniz size de armağan edelim.

0: bakalım.
1: Şimdiki durağımız Aydın Nazilli. İyi geceler, ben Faden Karataş. Gece vardiyasında dinliyoruz sizi. GMK çalışanlarına ve özellikle Osman şefimize bir şarkı istiyoruz demiş. Kolay gelsin bizim emekçi kadınlarımız başta olmak üzere tüm çalışan kardeşlerimize iyilik, kolaylık diliyoruz. Almanya'dan yazıyor Halit. İş arkadaşlarım Ali ve Alaaddin'le arabada dinliyoruz sizi. Gurbette vatan hasreti çeken tüm Türklere armağan ederseniz sevinirim. Memnuniyetle bizim gurbetçi kardeşlerimiz çoğu Almanya'da ve dünyanın her yerinde bize kulak veriyorlar. Çeşitli nedenlerle memleketlerinden ayrılar. Her birine gönülden selam olsun. Bu güzel şarkıyı onlara armağan ediyoruz.

de geceye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101. 0507 977 0101.

Belki de gönlümüzden geçen her şey bizim olsaydı bizim aleyhimize olacaktı, öyle değil mi? Her şeyin hayırlısını isterken içten içe yine nefsimizin istediklerini mırıldanıyoruz. Ne kadar dürüstüz değil mi? Her şeyin hayırlısı olsun derken onu da kendimize sormak lazım. Beypazarı'ndan Özer Erkek Kuaföründen yazıyor Ahmet kardeşimiz. Gecenin bu saatinde bize çok iyi eşlik ediyorsunuz. Bir sonraki şarkıyı tüm müşterilerime armağan ediyorum diyor memnuniyetle. Hem sizi hem de tüm esnafımıza hayırlı, bereketli kazançlar dileyelim. Bakın bu saatte bile bize hizmet vermeye devam ediyorsunuz. Sağ olun, var olun. Ben Merve Eylül, Eskişehir'de bizi dinlemekte olan nişanlım Baki Kıroğlu'na sevgimi ve hasretimi iletiyorum. Sıradaki parça aşkımıza gelsin diyor memnuniyetle. Sizin için de çalacağız. Yine ezbere bildiğimiz şarkılardan biriyle devam edelim. Ve çok sevdiğimiz yorumcu Zara seslendirsin bu şarkıyı. Senden vazgeçmem.

Çok atlıyız. Veysel Deniz kardeşimiz yazıyor. Radyo arkadaşlığı yaptım, Tuğba Hanım'a bir şarkı çalmanızı rica ediyorum. Kolay gelsin demiş. Radyo arkadaşlığı var değil mi? Ne kadar güzel. Bitlis Ahlat'tan selamlar Melek. Ben iyi yayınlar diliyorum. 21 yıldır Radyo 7 dinliyorum. Radyo 7 ile büyümek, kocaman bir aile olmak bambaşka bir duygu demiş. Çok teşekkür ediyoruz Melek Hanım'a. Bitlis Ahlat'a selamlarımızı gönderiyoruz. Kaan abim, Trabzon'dan Berat ben. Sıradaki parçayı özlemim, dileğime armağan ediyorum diyor. Değerli kardeşimizin mesajını da okuduk. Şu an dinlediğimiz şarkılar çok güzel. İyi ki varsınız. Sizden ricam, Manisa Salihli'den İsmihan Aykut Canlar demiş. Dinleyicimiz onlara armağan ediyor. İsmihan Aykut Canlar. Manisa Salihli'den yazıyor da olabilir, anlayabildiğim kadarıyla. Son.

Başkent Ankara'ya uzanalım. Başkentimize Ankara'dan kucak dolusu sevgiler. Ben Nail Kalaycı, 11 yıldır sessiz sedasız ama büyük bir keyifle radyonuzu dinliyorum. Bugün bu sessizliği bozmak istedim. Bizim için de güzel bir şarkı çalar mısınız demiş. Ankara'dan tüm dinleyenlere selamlar, iyi yayınlar. Çalmaz mıyız Nail kardeşim? Çok memnun olduk tanıştığımıza. Bu güzel şarkıyı hem sana hem de Ankara'ya armağan ediyoruz.

Sıradaki şarkımıza geçmeden önce gelin hızlıca bir Türkiye turu yapalım. Kayseri'deyiz. Selamlar, iyi yayınlar. Harun Ünlü bulduk. Sıradaki eser eşim Gamze'ye gelsin. Teşekkürler demiş. Biz teşekkür ediyoruz. Ordu Ünlü'den yazıyorum. Sıradaki şarkıyı Birsen Tezer'e, Balıkesir'e armağan ediyorum diyor dinleyicimiz. Ben Musa Taştekin eşimle beraber Karaman Ermene'ye doğru yağmurlu bir havada yolculuk yapıyoruz. Sıradaki parçayı tüm Ermeneklilere armağan ediyorum diyor. Biz de size kazasız, belasız ve Radyo 7 ile keyifli, huzurlu bir yolculuk diliyoruz. Bu şarkı size.

Aydın Nazilli'deyiz. Soner bizi ilk defa dinliyormuş. Hem programımızı hem de şarkılarımızı çok sevmiş. Teşekkür ediyoruz kardeşim. Aramıza hoş geldin. Sen de bizi çevrene tavsiye etmeyi unutma, olur mu? Hadi devam edelim bakalım diğer mesajlar nerelerden gelmiş. Zonguldak'tan yazıyorum. Hayatımın anlamı eşim Emre'ye armağan ediyorum ve onu çok seviyorum. Dünya yakışıklısı 4 yaşındaki oğlumuz Toprak Alaz'a armağan ediyorum. Radyo İli'yi çok seviyoruz. Bizim için de güzel bir şarkı istiyoruz. Öncelikle oğlunuza Allah bağışlasın bir eşinizi. Biz de Radyo 7 olarak size sağlıklı, mutlu, huzurlu bir ömür diliyoruz. Bu güzel şarkı da bizden size. Mezar.

şarkıyı çok seviyorum. Bu şarkıyı dinlerken, bu şarkının sözlerinde yer alan her ne varsa bunu milyonlarca kalbin paylaştığını biliyorum. Yani yaşarken kıymet değer verilmeyen, ihtiyaç duyduğu zaman yanında kimseyi bulamayan, çaresiz, yalnız kalan insanların öldükten sonra da dileği bu olsa gerek, öyle bir yere gömün ki beni kimse benim mezarıma uğrayamasın. Belki de onlara verilecek bir ceza. Onların umurunda mı? O da bilinmez tabii. Yaşarken umurunda olmayan öldükten sonra umursar mı? Orası da ayrı bir konu. İzmir Foça'dan Nurgül. Değerli Mustafa Çiçek'e armağan ediyorum sıradaki şarkıyı diyor. İzmir'imize selamlar gönderiyoruz. Beni neden okumuyorsunuz? Antalya'dan Meral Soğancı. Zara'dan bir parça az önce dinlettik. Kızıma, gelinime ve tüm dinleyenlere gelsin demiş. Teşekkür ediyoruz. Antalya'mıza da selamlar. Bu şarkı size.

Hadi gelin son bir tur daha atalım. Şimdiki durağımız Kahramanmaraş. Öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Sizleri severek dinliyorum. Sıradaki parçayı biricik eşim Sevim Taner'e armağan ediyorum diyor. Fatih Taner kardeşimiz göndermiş. Memnuniyetle Belçika'dayız. Nihal eşimle dinliyoruz. Onu çok seviyorum. Sıradaki şarkı ona gelsin diyor. Konya'dan Muhammed, canımdan çok sevdiğim eşim Şerife için bir şarkı çalmanızı rica ediyorum diyor. Memnuniyetle Eskişehir'den selamlar. Canım eşim Sema'ya gelsin sıradaki şarkı demiş dinleyicimiz. Ben Özlem Çekici, Adana'da bizi dinlemekte olan çok sevdiğim, uğruna öleceğim eşim Semih Çekici'ye sıradaki şarkıyı armağan ediyorum demiş. Memnuniyetle çalacağız. Konya'dan Çiçek sıradaki şarkı varlığıyla huzur verenlere gelsin. Ben Yiğit Kahveci Ankara'ya gidiyorum. İmralı Jandarma Komando Ada Güvenlik Komutanlığı'ndaki tüm askerlere armağan ediyorum. 7/24 sizi dinliyoruz demişler. Allah'a emanet olun. Çok mutlu olduk mesajınızdan dolayı. Bu aşk

Programımız çok fazla dinleniyor. Bundan dolayı çok mutlu oluyorum. Çok fazla mesaj geliyor. Bu da beni çok mutlu ediyor. Fakat sitemlerinizi de anlıyorum. Çoğu mesajı okuyamıyoruz. Şöyle söyleyeyim. En son okuduğum mesaj 45 dakika önce gönderilmiş. Yani 45 dakika boyunca gelen mesajların hiçbirini okuma imkanımız olmadı. Lütfen bizi bağışlayın. İnşallah başka sefere diyelim. Bu da bir nasip meselesi. Bize kızmayın, darılmayın, olur mu? Hepinizi çok seviyorum. İlginiz, sevginiz bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Vakit doldu. 23.56. Yarın Allah dilerse saat 22'de yeniden buluşmak umuduyla. Hoşça kalın, iyi geceler.

Evet, biz insanlar değişmediğimiz sürece önümüze hırslarımızı aldığımız sürece bu dünya böyle olur. Başka olmaz. Sevgili dostlar, burası Radyo 7. Talha Bora Öge ben, namı diğer Gölge. Gündüz 14, gece 24 günde iki programla huzurlarınızdayım. Bir parça huzur vereyim diye. Bence hem radyonun sesini hem yüreğini aç. Anlatacaklarım, söyleyeceklerim, dinleteceklerim var. Doğru yerdesin ve bunu dinledikçe fark edeceksin. Hoş geldin.

Allah'ım sadrımı, göğsümü genişletsin, işimi kolaylaştırsın. Dilimdeki düğümü çözsün. Söylediklerim, söyleyeceklerim doğru anlaşılsın. Evet, Radyo 7'de gölgelenmeye başladık. Arabanızda, evinizde, iş yerinizde, her neredeyseniz hem dinleyici olarak, hem dinleten olarak, hem de mesaj yazarak dahil olabilirsiniz. Hepinize merhaba.

ne kadar insani bir söz. Korkuyorum elde değil. İnsan korkusuzluk takınır ama çok yanlıştır. İnsan acizdir, acizliğin olduğu yerde korku olur. En böyle korkusuz görünenin içinde bile ne korkular var. Evet. Almanya'dan Tuğba, İzmir'den sevgili Murat, sonra biliyorsunuz Bayburtluyum bir hemşerim yazmış, Adem Mutlu bizi çok seviyormuş. Dualar var, çok teşekkür ediyorum. Mesela işte Hatice Hanım, 20 yıldır dinliyorum demiş. Ya dostum, süreye bakar mısın ya? Allah Allah. Rabbim itibarımızı daim etsin. İki cihanda.

Şimdi herkesin hayatı kendine göre zor. Herkesin derdi kendine ağır. Yani şunu demek istiyorum. Kimsenin hayatı aslında göründüğü gibi kolay ya da güllük gülistanlık değil. Hani bazen bazısı aşırı dramatik bahaneler bulur ya. Sevgili dostum, hayat hiç kimse için kolay değil ki. Öyle değil mi ya? Yani herkes küçük yaşta bir şeylere göğüs germiştir. Kendi çapında. Yani birileri kötülük yapıp da kötülüğe bahane olarak ya benim zor bir hayatım vardı böyle oldum dediğinde, yani çok zor yollardan geçip iyiliği seçenler de var.

Biliyorsunuz yeni kitabımı yazıyorum. Dün bir şey yazdım. Yazarken ağladım. Tamamını okumayacağım. Açıkçası kitaba sakladığımı itiraf edeyim. Belki o hani başlangıcını size okuyabilirim. Şuradan not ettiğim yeri bulursam, bulmuştum aslında. Onlara de ki, duydum, öldü mü diye beni soruyorlarmış. De ki, evet çoktan öldü. Onu yok saydığınız gün, gözlerinin içine bakıp da içindeki yangını görmediğiniz gün.

de cümlesinden sonra ne gelir biliyor musun? İnsanın içten içe söylediği şey şudur: bundan sonrası mı? Bundan sonrası sadece huzur. Kim ne demiş? Kim arkamdan ne iş çevirmiş? Beni kim sevmiş, sevmemiş? İnanın hiçbiriyle ilgilenmiyorum. Benim artık kimseye ispatlayacak bir doğrum, kimseyle paylaşacak bir yanlışım kalmadı. Kendi yolumun, kendi duygularımın peşindeyim.

Bu hayattan insanın alacağı çok ders var. Belki de en önemlilerinden birini söyleyeyim. Her zaman yalnız kalmaya hazır olmak. Her an. Neden? Çünkü insanlar saniyeler içerisinde değişebilir. Yani bugün onlar için sen en değerliyken yarın bir anda hiçbir şeyleri olabilirsin.

0: bakayım.
1: Bir gün çırak ustasına gelip dert yanıyor, diyor ki sevdiği kızdan ayrıldığını söyleyerek. Usta diyor, ya beni çok seviyordu, şimdi terk etti diyor, nasıl olacak bu? Diyor ki usta çırağına, evlat diyor, şu farkı ne kadar çabuk öğrenirsen o kadar iyi olur. Eğer sevseydi seni terk etmezdi. Terk eden kullanmıştır, sevmiyordur.

Unutulmaz şarkılar seçtim sizin için yine. Yurt içinde, yurt dışında tüm sevdiklerinize, sizlere muhabbetle armağanım olsun. Evet, bizi tavsiye ediyorsunuz, dinletiyorsunuz, sahipleniyorsunuz. İyi ki varsınız. Eyvallah.

Ne diyor şair? Gelme. İçim kırık dökük bu aralar. Eğer dolaşırsan gönlümün sokaklarında, ayaklarına can kırıklarım batar. Canın yanar, canım yanar. Sevme. Eğer seni seviyorum dersen bana tekrar, yine sana inanırım. Sevmediğini tekrar anlarsam da, sana kandığım yerden tekrar kanarım. Canım yanar, canın yanar.

şu an beni dinleyenlerde içinizde durum şöyle olan var mı? Başkasında yara görsen gelir kanı sanki sende akar. Mesela başkası birinden ayrılır, muhabbet biter. Yani bir nevi gönlünde biri ölür, selası senin aklında verilir. Mesela en büyük hatan ne diye sorsalar, ben şu dünya halinde insan olmak derim. Mesela çevreme sorsanız onu bile beceremedim. Çünkü dostlarıma göre benim en büyük sorunum fazla merhametli olmam. Lakin merhameti benden alırsanız ben olamam. Gerçi inandığım şey zaten şu: başkasının derdiyle dertlenmeyeni ben insan yerine koymam.

söyleyin be. Gül bahçesinde papatya mıyım ben? Neden eziyorsunuz? İşlediğiniz günahların şeytanı ben miyim? Neden taşlıyorsunuz? Neden? Yanıyorum. Önümde kocaman nehir. Lakin siz bir damla su bile vermiyorsunuz. Parça parça koparılmışım mutluluğa koşarken. Neden hep bana kurulur tusaklar? Size diz boyu mutluluk, bana gırtlak boyu dertler. Delirdim gayrı. Ama göreceksiniz, kabul olacak bir gün Rabbime açtığım bu eller. Allah'a açtığım şu eller.

Sen üzmelerine çok kolay izin verdin. Kendi sınırlarını birer birer geri çektin. Belki nezaketinden, belki o hiç bitmeyen iyi niyetinden kapılarını sonuna kadar açık bıraktın. Evet, bu onları haklı yapmaya yetmez. Birinin yumuşak kalpli olması bir başkasına onu çiğneme hakkı vermez. Ama şunu bil ki, bazısına bırak boşuna kıymet vermeyi, nefret etmeye bile değmez. Çünkü nefret de bir emektir aslında. Bir insana duyulan öfke bile içinde bir parça değer barındırır. Oysa bazıları öylesine sığdır ki ona duyacağın kin senin kıymetli vaktine yazıktır. Anlıyorsun ki insan ancak kendi çapı kadar kırabilirsin. Ve bazılarının çapı senin bir tek damla gözyaşına bile yetmez. Üzülmek insana dair bir erdemdir. Seni üzenlerin bu erdemden haberi bile yok. Onlar seni kendileri gibi sanıp zayıflığını kullanmaya kalktılar. Oysa senin gücün bu her şeye rağmen koruduğun saflığındı. Şimdi o saflığı al ve sessizce uzaklaş oradan. Arkana bile bakma. Çünkü hak etmeyene sunulan her duygu kendine yaptığın en büyük haksızlıktır. En büyük cevap tam bir kayıtsızlıktır bazen. Seni üzmelerine izin verdiğin o günü hatırla. Artık ne bir sevda ne de bir kavga için ruhunu bu kadar hiç olanlara yorma. Senin kalbinin o ince sızısı onların kaba gürültüsünden daha gerçek. Bırak onlar kendi bulanık sularında boğulsun. Sen kendi berraklığını yaşa ve yaşat. Bazıları sadece hayatından geçti ve de gitti. Hepsi bu.

Çok güzel mesajlarınız var. Mesela yolda olanlar var. Sevgili Ahmet Durkaya. Giresun'dan İstanbul istikametine yoldayım. Yolda seni dinlemek ayrı bir zevkmiş. İltifatları devam ediyor. Allah layık etsin. Baki selamlar demiş ve aleyküm selam. Yurt içinde, yurt dışında dinleyen tüm canlara çok güzel mesajlarınız var. Evet. Musa Yaman, Süheyla Aydın, Suna Çınar, Emine Yavuzel, Sadullah Sağırlı, Erzincan.

0: sol yanımda bir yangın var. Çek çek çek çek tetiği yok mu söndüren? Vurmuş kurşun ne ki doğursun ana. Ağlayan şu gözlerimi bir tek sensin güldüren. Beni. Lakin sen değil misin bana güldüğü gibi başkalarına da gülen?
1: Beni.
0: Hırsızsın be. Nasıl çalıp gittin güzelim ömrümden? Ölünce mutlu olmuyoruz, mutlu olunca öldürüyorlar. Herkes yalancı olmuş, yüzümüze sahte sahte gülüyorlar. Buralarda akıllı adamı sevmiyorlar.
2: Gelmiş de dostum

çıkar bu dava, bizi de yormuş. Sırtımızda hançer yarası varmış.

0: Ben varım yanın.
1: Bu sözler asla kolay değil. Ya böyle şarkıda söylendiği gibi kolay değil ha. Hatta bunu sana geçip biri söylese de bu sefer inanmak kolay değil. İddialı laflar. Böylesine samimi inandığın bir dost varsa, bulduysan sımsıkı sarıl. Peki devam edelim. Ne derler? Gizli yanan ateşin köz olmaz. Gül diyelim ki dikeni hor gördü, diken güle batmaz. Mekanlar ne kadar ayrı olsa da hakiki dost adamı unutmaz.

demiş bir gönlü güzel meczup. Ya demiş, kıyıda köşede biraz iyi niyetim kaldı. Bakalım onu da kim ziyan edecek?

Kal benim için dinleyelim. Ama dinlemeden önce diyeyim ki, ölümün saati yok. Sen benim her gülüşümü veda say.

0: Bora Öge ile son 10 dakika.
1: Pekala, çok içime sinen bir programın sonu geldi. Başlayan her şey böyle mutlak vakti gelir, biter. Sıra bana gelmediyse, hala bir gölgem varsa, yani hala yaşıyorsam şu alemde, yine buluşacağız. Gündüz 14, gece 24'te. Evet, duayla başlayan programı duayla bitirelim. Bugün şöyle dua edeyim, siz de amin deyin. Ya dersiniz herhalde. Allah Allah. Ya Rabbi, ben nasipten ötesi olmadığını biliyorum. Yaşadığımız ne varsa da bir hikmeti olduğuna inanıyorum. Ama çoğumuzun kalbinin hüznü dinmiyor. İçindeki ağırlık hafiflemiyor. Gücümüzün yetmediği yerde sen yetiş. Kalbimize sabır, ruhumuza ferahlık ver.

Pekala. Tekrar buluşacağımız ana kadar unutma. Dün gitti, yarın gelmedi, anı yaşa. Hepimize huzurlu anlar diliyorum. Bendeniz Talha Bora Öge. Namı diğer gölgenizden. Şimdilik eyvallah.

Dardayım yalanım yok, baskın yedim gün gece, gün gece, gün gece. Örselendi aşklarım üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım, diyardayım. Örselendi aşklarım üstelik bir uzak diyardayım.

Dardayım, yalanım yok, baskın yedim gün gece, gün gece, gün gece. Örselendi aşklarım, üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım, diyardayım. Örselendi aşklarım, üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım.